0: Hoş geldin Anafsar.
1: Çok
0: Rahim
1: teşekkür
0: ol.
1: ederim. Sağ olasınız.
0: Nasılsın? İyi
1: İyi.
0: misin?
1: Sağ olasın. Sizleri gördüm daha da iyi oldum. Sağ olun.
0: Biz de çok mutlu olduk. Sazınla, sesinle geldin. Programımıza renk kattın.
1: Minnettarım size.
0: Biraz kendini tanıtır mısın kısaca?
1: Ben Şeki'de doğdum. Azerbaycan'ın çok güzel bir şehri. Sonra eğitim için falan Bakü'ye taşındım. Ondan sonra da çok böyle uzun anlatmayacağım da bu şeyi. 2019 yılındandır İstanbul'dayım ve hala da buradayım.
0: Harika. İlk çaldığımız eserde de bize
1: Evet.
0: tınılarına eşlik ettin.
1: Çok sevdiğim bir parçaydı bu arada.
0: Evet. Erbaa Ezel'de.
1: Evet.
0: Ve arkada Sayın İbrahim Kalın hocamızın çektiği fotoğraflardan da bir tanesini koyduk. Hem fotoğraf hem bu anda yaşadığımız, çaldığımız eser, tınılar hepsi bir anı yaşadık. Tınıların için ayrıca sana ve arkadaşlarım hepsine teşekkür
1: Evet,
0: ediyorum.
1: ben de minnettarım bütün müzisyen
0: Harika.
1: arkadaşlarımıza.
0: Üstad, balaban sazınla bize şimdi ne çalacaksınız?
1: Sıradaki parça benim çok sevdiğim bir parça. Rauf Hacıyev'in oluyor müziği. Saçlarına gül düzüm.
0: Peki, dinliyoruz.

0: Nefesine sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Afsar.
1: Sağ ol.
0: Harikaydı. Kaç senedir çalıyorsun?
1: 10-11 yaşımdandır
0: başladım.
1: Çalıyorum. Aslında klarnetle başladım da.
0: Öyle mi?
1: Sonra şeyi anladım. Benim ana enstrümanım, yani kendi dilimde daha güzel konuşurum ya, insan hep öyledir ya. Balabanı hep kendime, kendi ana enstrüman olarak gördüğüm için.

0: için. Sonra eğitimime de balabanla devam ettim.
1: Beni de çok etkileyen bir enstrümandır. Sen de çok güzel çalıyorsun.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Gerçekten
0: Sağ
1: ben
0: olun.
1: yaklaşık bir sene civarından beri seni takip ediyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: Konserlerine de baktım. Hatta Ozan'la beraber
0: Evet.
1: çok güzel bir proje yaptınız.
0: Evet.
1: Onu da takip ettim. Nice güzel projelere imza
0: Çok
1: atacağını
0: teşekkür
1: düşünüyorum.
0: ederim.
1: Belki
0: Hep
1: ileride
0: beraber.
1: beraber de bir şey yaparız.
0: Aynen öyle. Niye de olmasın?
1: Hayırlısı olsun. Şimdi ne seslendireceksin bize?
0: Şimdi şöyle bir şey düşündüm. Hayalimde şu vardı, yani sizin türkülerle bizim türküleri bir araya getirmek gibi böyle bir albüm yapalım. Zaten biz o albümü de Ozan Sarıboğa ile beraber yapmıştık. O türkülerden birini yapacağız. Akşam olur karanlığa kalırsın ve Tofik Guliyev'den Hamı'dan Cözelmen'e.
1: Peki dinleyelim. Hatta ben de sana eşlik edeyim.
0: Evet.
1: Tamam peki.

0: Alapsar, ben her zaman şu konuyu biraz merak ediyorum. Aslında biliyorum ama senden de duymak istiyorum. Yani siz balaban diyorsunuz çaldığınız saza, işte Ermeniler duduk
1: Doğru,
0: diyor.
1: doğru.
0: Aslında aynı saz.
1: Tabii ki.
0: Oradaki ayıran şeyleri sen nasıl tarif ediyorsun? Yani tavır mıdır?
1: Balaban aynı enstrüman sayılıyor. Azerbaycan dilinde balabanın anlamı bala yavru demektir, ban da ses demektir. Horozun banı falan diyoruz ya böyle. Seven nasıl istiyor öyle kullansın
0: Tabii
1: diyorum.
0: tabii.
1: Duduk da diye denilebilir, balaban da denilebilir ama şunu bilmelerini isterim insanların ki balaban ve duduk aynı enstrümandır.

0: Ben Azerbaycan'da yaşadığım dönemlerde sizin türküleri dinliyordum. Sizin kültürünüzdeki her şeyi tamamen türkü olarak anlıyordum yani. Ama buraya yaşamaya artık geldikten sonra burada türkülerin çeşitlendiğini farkına vardım. Yani benim Alevi deyişleri zannettiğim ki türkü biliyordum onları. Sonra bunları
1: Evet.
0: bana deyiş olduğunu anlattılar.
1: Onlardan bir tanesini
0: Evet.
1: seslendirdik. Yer senin derdinden.
0: Ellerinize,
1: Davut
0: yüreğinize de
1: Süvari'nin bir
0: sağlık. Çok
1: türküsüydü.
0: güzel.
1: Sağ ol, teşekkür ederiz. Şimdi hep çalıyorsun ama ses olarak okuyor musun? Söylüyor musun?
0: Ya şöyle bir olay yaşadık. Enstrümentalist olduğun zaman hep konserlerde böyle şancılara göre bir 5-0 geriden başlıyorsun yani.
1: Evet.
0: Ama eşim de bana hep söylerdi bunu ki artık söylemen lazım. Ben de utanıyordum. Sonra neyse kendimde biraz özgüvenimi toparladım. Son yıllar bazı parçaları okumaya başladım. Onlardan biri de benim çok çok sevdiğim bir bestekarın Andrei Babayev'in sözleri de Aslan Aslanoğlu'na
1: Harika.
0: oluyor. Küsüp Yetti.
1: Hmm.
0: Sara Gedimova'dan mutlaka
1: Evet.
0: duymuşsunuzdur. Onu icra etmeyi
1: Çok merak
0: düşünüyorum.
1: ediyorum.
0: Dinleyelim bakalım
1: Dinleyelim.
0: başardığım kadarıyla yani.
1: Estağfurullah, başarısız.

0: Tebrik ediyorum. Sesin de
1: Teşekkür
0: aynı.
1: ederim.
0: Enstrümanın gibi çok
1: Çok
0: bence
1: sağ olun.
0: duygulu.
1: Çok sağ olun.
0: Bırakma. Bence oku. Konserlerde okumalısın diye düşünüyorum.
1: Evet. Bakalım.
0: Ben de öyleydim aslında. Yani enstrüman insan senin demin söylediğin şeylere katılıyorum. Zor oluyor. Ben de yıllar sonra hani okumaya başladım. Hep sazımızla aşırı neşirdik ki arkadaşlarım da öyledir. Ama hepsinin de sesleri aslında çok güzeldir. Yani
1: Evet.
0: elinde tütek sazı var.
1: Evet.
0: Onunla ilgili bir eserini dinleyelim sonra onun üzerine konuşalım, olur mu?
1: Olur,
0: Ne
1: olur.
0: çalacaksınız bize?
1: Sıradaki parçamız Alma Attım Nar Geldi diye bir parça olacak. Onu da bizim bu kadim enstrümanımız dediğimiz tütekle çobanların sürekli çaldığı
0: Evet.
1: aslında bir enstrüman bizde. Bununla icra edeceğim.
0: Tamam. Arkadaşlarımız da eşlik ediyor.
1: Evet.
0: Hatta ben de belki
1: Evet,
0: köşesinden
1: mutlaka,
0: bir
1: mutlaka.
0: eşlik etmeye çalışırım. Evet,
1: Teşekkür ederim.
0: dinliyoruz.

0: Nefessiz saz hep bana böyle çok zor geliyor. Tüm nefesler için söylüyorum ama yani tütek sazıyla ben mesela şimdi seni seyrettim. Yani melodiler, işte o hız, hakimiyet, yaptığın vibratolar falan inanılmazdı. Tebrik ediyorum.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Başarıların daim olsun.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Hoş geldin ve programımıza. Ve programımızın sonu geldi artık.
1: Evet.
0: İyi ki geldin. Çok istiyordum burada olmanı. Geldiğin için teşekkür ediyoruz.
1: Çok teşekkür ederim. Ben de size teşekkür etmek istiyorum. Müzisyen arkadaşlarıma teşekkür etmek
0: evet,
1: istiyorum.
0: Birbirinden değerli arkadaşlarım. Neyde Eyüpcan Açıkpazu, perküsyonda Cem Barış Sungur, kontrbasta Sertaç Çiğdem, cello'da Murat Süngü ve piyanoda Ozan Sarıboğa. İyi ki onlarla müzik yapıyorum. İyi ki de seninle beraber buluştuk. Güzel bir
1: teşekkür ederim,
0: program oldu diye düşünüyorum.
1: Sağ olun.
0: Son bir eserle veda edeceğiz. Yine Karlar Yağdı türküsüyle.

Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Gazi Yavuz ve Gazi Osman hayata tutunmaya çalışırken yanlarında kim vardı? Şehit kızı Beyza hayallerine ulaşmaya çalışırken yanında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

O ağaçların, kuşların, dalgaların sesidir. Rüzgarın, yağmurun, denizin sesidir. Flüt, doğanın sesidir. Ülkemizde adı yan flüt olarak da bilinir. İtalyanca flauto traverso'dan çevrilen bu isim, flütü blok flütten ayrıştırmak için de Türkçe'de yaygın olarak kullanılır. Ancak doğrusu sadece flüttür. Üflemeli çalgılar ailesine mensup olan flüt, kamış, ağızlık ve benzeri bir aracıya ihtiyaç duyulmadan çalındığından dilsiz üflemeli çalgılar grubundandır. Bedenden çıkan soluk doğrudan doğruya çalgının içinde kırılarak sese dönüşür. Yaşanan tüm duygu direkt soluk aracılığıyla aktarıldığından en doğal sesli çalgılardan biridir. Günümüzde nikel, gümüş ya da altından yapılıyor olsa da, eskiden sert ağaçlardan yapılan bir çalgı olduğu için tahta üflemeliler grubunda yer alır. Uzunluğu 67 santimdir. Üst bölümünde ağızlık adı verilen üfleme deliği bulunur. Baş, gövde ve kuyruk bölümlerinden oluşur. Flüt ince sesli bir çalgı olduğu için notası da sol anahtarı üzerinde yazılır. Solo olarak çalındığı gibi orkestraların ve bandoların da vazgeçilmezidir. Flütün ne zaman, kim tarafından icat edildiği bilinmiyor. Ancak günümüzden 45 bin yıl öncesine tarihlendirilmiş bir flüt, Kuzeybatı Slovenya'da Divje Babe adı verilen bir bölgede bulunmuştur. Tarih boyunca her zaman, her toplumda müziğin baş köşesinde yer alan flüt, 12. yüzyılda Avrupa'da çok sevilen çalgılar arasındaydı. Zafer, coşku, heyecan, özgürlük gibi kavramları ifade edebilen yetenekli sesiyle 400 yıl boyunca askeri bandolarda yerini aldı. 16. ve 17. yüzyılda oda müziğinin de vazgeçilmezi olan flüt, asıl gelişimini 1832 yılında yaşadı. Alman flütçü Theobald Boehm, perde sistemini flüde uygulayarak günümüzün flüdünü oluşturdu. Boehm sistemi sayesinde flüdün ses aralığı genişledi, ses kalitesi arttı, hızlı pasajların çalımı bu sistemle mümkün oldu. Aynı yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu'nda da ilk defa Türk müzisyenler, Müzikayı Humayun'daki yabancı müzisyenlerin yerini almaya başladı. Bu müzisyenlerden biri, ilk Türk orkestra ve koro şefi ve ilk solfej kitabını yazan Saffet Atabinen'di. Senfonik müziği orkestraya ilk tanıtan kişi olan Saffet Atabinen, ilk Türk flütçümüz olarak flütün ülkemizdeki gelişiminde çok önemli bir rol oynamıştır. İnsanlığın varoluşundan bugüne, duyguların solukla müziğe dönüşmesine aracılık eden flüt, ne zaman dinlerseniz sizi masallar diyarına davet edecek.

Efendim çok teşekkürler ediyorum. Çok kıymetli bir sanatçı arkadaşımı davet etmek istiyorum. Kendisi çok özel bir söz yazarı, besteci, o gerçek bir sanatkar. Şimdi kendi besteleriyle bizlere muazzam bir akşam yaşatacak. Değerli alkışlarımız Emir Kan için gelsin lütfen. Teşekkür ediyorum.

0: yaşadığım sürece mecburum sana. Ellerinize sağlık.
1: Muhteşemdi.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Emirkan, hoş geldin.
0: Canım benim ya.
1: Şerefler verdin.
0: Çok özlemişim seni yalnız. Vallahi
1: ben de seni çok özledim
0: ben
1: arkadaşım.
0: Ben astım denir. Bu.
1: Ay öyle.
0: Astımım derim ben.
1: Sağ olsun. Canım. Biz hemşeriyiz bir de.
0: Tabii.
1: Annem tarafı benim Siirtli.
0: Son Siirtlileriz zaten. Son
1: Son da öyle. Hemşeri oluyoruz.
0: Evet,
1: değil
0: hemşeri
1: mi?
0: Tabii. Yakın şey, hemşeriyiz.
1: Emirkan, bu şarkıyı ne zaman yapmıştın?
0: Valla ben şarkıları önce tarihini söyleyeyim de saatini söyleyeyim. Sabaha karşı 5'te çıkar benden genelde.
1: Aa.
0: Valla sabahçı fırını gibiyimdir.
1: Gerçekten mi?
0: Gerçekten sabah 5'te çıkıyorum
1: hangi
0: şarkılar.
1: Hangi yıl bu?
0: Bu hangi yıl? Mahşere Kadar albümünde. Evet 2000 yılında yaptığım şarkılardan bir tanesi.
1: Çok güzel gerçekten.
0: Yaşım da ortaya çıkıyor bu arada. Demek günümüzde.
1: Erken başlıyorsan erken kalkan erken yol
0: evet,
1: alır.
0: Evet.
1: O zaman şöyle biraz hareketlenelim önce.
0: Bayram
1: ben özellikle. De özledim değil
0: ay,
1: mi?
0: Ay harika çok severim bu şarkıyı.
1: Valla Ferdi Tayfur'un
0: rahmetli
1: analım.
0: Ferdi abinin. Ben de bir tane şarkısını okumuştum. Yüreğimde Yara Var.
1: Aa ne güzel.
0: O dönem bu son albümde
1: okuruz
0: yapmıştık.
1: Okuruz belki. Ne güzel olur.
0: Olur neden?
1: Hadi o zaman şefim buyurun.

0: Ay, teşekkürler. Evet sevgili şefim Tarkan Ergüzel ve orkestra alkış. Orkestrasında bir alkış.
1: Gerçekten.
0: Ben alkış seviyorum. Ben inanıyorum çünkü bizi izleyenler bize eşlik ediyor. Alkışlıyor. Kalkıp oynuyor.
1: Vallahi vallahi arkadaşlar ya. Çok.
0: Onun için buradayız.
1: Maşallah.
0: Peki lütfen söyle. Senin için sahnelerde ve konserlerde fazla göremiyoruz.
1: Neden göremiyorsunuz? Şimdi aslında ben yaklaşık 12 yıldır bir sektör değişikliği yaptım. Biliyorsunuz zaten.

0: Müziğe aslında ara vermedim ben. Şöyle dondurdum yani, böyle dondurup dondurup gidiyordum
1: Diyelim.
0: yani. Çünkü yani şarkı yapmaya devam ediyorum zaten yine
1: Beste
0: arkadaşlarıma.
1: yapıyorsun.
0: Tabii.
1: Vallahi buradan söyleyeceğim. Beste yapıyor. En son sevgili Ebru Gündeş'e verdi.
0: Aşk
1: İşte
0: olsun.
1: Demet Akalın'a verdi.

0: var. Beni bilen biliyor. Gündüzleri hafta içi her gün yemek falan yapıyoruz. Yarışmalar yapıyoruz. Bilezikler
1: Tabii canım,
0: veriyoruz.
1: Harika
0: Sonra
1: program
0: böyle
1: gidiyor bu
0: müzik
1: arada.
0: programları yapıyoruz.
1: Ben buraya geleyim öyleyse. Burada piyano var değil mi?
0: Burada bana
1: gel
0: böyle başı burada.
1: Hatta birazdan yayın sonrası ben şimdi şarkıları çalacağım sana. En son çıkan şarkılarımın
0: Ay, ne
1: yazdığım
0: güzel olur,
1: şarkılar
0: değil mi?
1: Var.
0: Ne güzel olur. Gerçekten bir saysana şöyle hızlı hızlı. Senin Aa. Böyle hit olmuş şarkılarını.
1: Vallahi şöyle bir 250 tane eser var zaten piyasada. Yani şimdi ama okurum birazdan birkaç tanesini okurum da
0: okuyalım,
1: en azından
0: vallahi,
1: kulaklara
0: ben de.
1: Yabancı
0: Ama şimdi
1: geldiğinde.
0: Senin mesela çok güzel yaptığın böyle marş tarzı
1: evet.
0: Ve
1: Şarkılarım
0: bugüne
1: da var.
0: De çok güzel uyacağını düşündüğüm her şeyimizsin var.
1: Zaten bu aralar biliyorsunuz bir marş şeyi var, furyası başladı.
0: Evet.
1: Ben bu
0: Yıllar
1: marşı 2000 yılında yapmıştım.
0: 2000
1: Zaten
0: mi?
1: Milli takıma uyarlanan en iyi marşlardan bir tanesiydi bu. Yani solist yaptığım şarkılardan bir tanesiydi. Hatta şarkılar her gol sonrasında beyazın yanına kırmızı koydum, hilalin yanına yıldızı koydum, yüzyıllardır bu bayrağa gönlümü koydum, Türkiye'm sen bizim her şeyimizsin. Ya öyle bir ben marş
0: bak yapmıştım. Bak hemen stüdyo şefimiz
1: ya.
0: Alkışladı. Evet, her şeyimizsin.
1: Evet.
0: O
1: mu?
0: Zaman devam edelim.
1: Line.

0: Ya nasıl marş yapmışız ama?
1: Nefis. Ya. Nefis. İyi ki bugün geldin.
0: Ay canım.
1: Bence şu anda bu marşı ilk defa duyan izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz olduğunu biliyorum.
0: Aa, evet.
1: Vallahi muhteşem.
0: Gerçi doğru söylüyorsun. Çünkü
1: gerçekten.
0: 2000 yılında çıkmıştı
1: evet.
0: Marş.
1: Evet. Yanılıyor muyum? Burada mesela ekip arkadaşlarımız var. Hepsi nasıl coştular?
0: Evet.
1: Vallahi ağzına sağlık, yüreğine canım, sağlık. Nefis yazmışsın.
0: Canım, melodi zaten. Sevgili zaten Ercan Saatçı'nın sözleri.
1: Evet.
0: Bu arada söylemek
1: Ercan Saatçı yazdı.
0: Ercan yazdı sözlerini.
1: Muhteşem. Onun da kalemine, yüreğine evet. Sağlık olsun.
0: Şimdi, ama benim albümde yer alan şarkılardan bir tanesi bu.
1: Harikasın. Bundan işte bir yıl önce geçen

0: Dene. Ben böyle bir günde yine stüdyodayım. Çekimimi bitirdim efendim ve stüdyodan eşim geldi beni almaya. Aslı gidiyoruz hastaneye dedi. Dedim ki annem dedim nasıl? Gel gel gidiyoruz. Annem veda mı etti bize dedim.
1: Allah rahmet
0: Ve
1: eylesin. Mekan cennet olsun.
0: gerçekten tanışıyorsun,
1: Evet.
0: biliyorsun.
1: Çok da severim.
0: Çok herkesin
1: Dualarımız
0: gerçekten
1: da oldu
0: gönlüne taht
1: zaten.
0: kurmuş. Şu an canım annem
1: Evet.
0: arkamızda, ekranımızda. Çok gözü yaşlı bizleri bıraktı. Evet, hastalıkları vardı ama çok ani bir gidiş oldu bizim için. 3 ay içinde bir hastane mikrobundan böyle işte. Hani
1: Hayat.
0: nasip de varsa o gidiş
1: Evet.
0: ama bir mikrop, ama bir öksürük, ama bir
1: Evet.
0: işte bir şey yani, anladın mı? Alın yazısı. Şimdi annem hep derdi ki, ay kızım ya şöyle güzel bir şarkı söyle.
1: Ay canım benim.
0: Onun çok sevdiği bir şarkı vardı. O da annesine çok düşkündü benim gibi. Rahmetli anneannem ve babamla kavuştular. Annesini kaybedenler böyle annem şarkısını çok severler. Ve annem bu şarkıyı çok sever ve benden isterdi. Şimdi ben bugün annem için izniniz olursa okumaya, yorumlamaya çalışacağım. O bizi gökyüzünden izliyor.

0: Aslında bu şarkı senin programına çok güzel yakışır.
1: Evet, diğer programa
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet, değil mi? Vallahi güzel olur.
1: Çok güzel okuyoruz, söylüyoruz zaten.
0: Evet.
1: Senin sesinden de.
0: Evet,
1: çok
0: duyuyorum,
1: güzel.
0: Duyuyorum arada, evet.
1: Duyuyor musun?
0: Evet, duyuyorum.
1: Peki bundan sonra müzikle ilgili ne yapmayı planlıyorsun Emirkan?
0: Aslında ya şarkı yapmaya devam ediyorum. Yani evde kendi başıma fırsat bulduğum dönemlerde şarkı yapmaya devam ediyorum. Bir televizyon programı, projem var. Sevgili Bilal Özbilge ile.
1: Televizyona evet, bir şey yapıyorsun.
0: Yapıyoruz aslında ama tabii ki bu ya iş yoğunluğundan dolayı zaman ayıramıyorum ama çok az bir süre sonra projeyi tamamlamış bulunacağız.
1: Yaklaşık nasıl bir şey? Nasıl?
0: Şöyle, yani aslında projenin ismi eğer, Hayatım Roman.
1: Hayatım Roman.
0: Evet, sevgili Bilal Özbilge'nin.
1: Hayatımı yazsam roman olurdu.
0: Bu başka bir şey aslında.
1: Bilal'le mi yapıyorsun? Evet. Bilal Özbilge'yi.
0: Sevgili Bilal'le yapıyoruz programı.
1: Çok öpüyoruz. Çok, da, çok sevgi ve selamlarımızı
0: dostumdur.
1: Gönderiyoruz.
0: Tabii hazırlık aşamamız var. Editörlerimiz çalışıyor.
1: Süper.
0: İnşallah.

0: Valla bir 6-7 tane stok yaptıktan sonra yayına gireceğiz.
1: O zaman gelmiş geçmiş böyle büyük
0: Öyle
1: starlarla
0: öyle, evet.
1: hani hayatlarını birazcık
0: Evet,
1: işleyeceksiniz.
0: majör isimlerle onların hayatını araştırıyoruz.
1: Güzel.
0: Mesela örnek veriyorum. İşte bir sanatçının ilk bindiği bisikletten, ilk çaldığı enstrümanından, okul kıyafetinden, okul arkadaşlarından, bugüne kadar gelen işte sevdiklerinde, yani üzüldükleri, kırıldıkları anları topluyoruz ve onları bir şarkılaştırıyoruz biz bu arada.
1: Ne
0: Her gelen
1: güzel.
0: konuğa da bir tane beste yapıyorum ben.
1: Şaka yapıyorsun.
0: Gerçekten.
1: Kolay bir şey değil bu. Sonra ne yapıyorsun? Besteyi konağa mı
0: Konağa
1: hediye
0: veriyorum.
1: ediyorsun diye. Ama evet değil mi?
0: Konağa veriyorum. İşte gelmen lazım işte. 14. bölümde sana
1: Tamam ben
0: çekelim.
1: geleyim o zaman
0: Gel.
1: konuk
0: Ama sen
1: olarak.
0: önce eve gel.
1: Besteyi de alayım.
0: Sen bence Savaş'la beraber eve gel. Ondan sonra.
1: Tamam. Eşimle. Sağ olsun eşim de burada.
0: Ya çok severim
1: Bizim yanı
0: Savaş'ı.
1: başımızda.
0: Savaş
1: Kamera
0: biraz fazla
1: arkasında.
0: yakışıklı. İşte insanın biraz böyle şeyini düşürüyor.
1: Ya.
0: Tabii. Yanına geldiği zaman böyle Savaş'ın yanında fazla duramayacaksın.
1: Yakışıklı
0: Öldüreceksin. Çok
1: diye.
0: yakışıklı adam. Valla.
1: Öyle mi?
0: Ben Savaş'ı çok severim.
1: Ya huyu
0: Savaş
1: daha
0: bence
1: güzel biliyor musun? Evet
0: kesinlikle.
1: güzel adam ama.
0: Eniştemiz iyi ya.
1: Ya Allah razı olsun. Bir şey söyleyeyim mi?
0: Canım benim.
1: Allah gerçekten beni hiçbir gün üzmedi. Rahmetli anneciğim babacığım da dedi ki bak gözümüzün nuru böyle demişti annem Savaş'a. Bak gözüm ben nereye gidersen bir de böyle yapmıştık gözüm üstünde.
0: Bir de yani
1: Gözüm üstünde.
0: sadece annenin değil de bütün
1: Kızım sana emanet.
0: arkadaşların gözü üstündeydi yani. Bir de Siirt'in gözü üstünde yani. Yani öyle bir durum var.
1: Evet ya çok güzel beni hiç üzmedi. Allah
0: Allah
1: razı
0: Allah
1: olsun.
0: sizi
1: Allah onu
0: ayırmasın.
1: yetiştiren annesinden babasından da razı olsun.
0: Amin.
1: Çünkü bir söz var otu çekeceksin köküne bakacaksın öyle değil mi
0: Tabii
1: şefim?
0: tabii.
1: Annesi babası onu öyle güzel yetiştirmiş ki beni bir gün bile üzmedi. Ben ondan razıyım. Allah da senden razı olsun
0: Evet
1: canım
0: canım benim.
1: eşim. Sen şarkıcı olmasaydın mesela. Ne iş
0: Pilot olmak
1: yapmayı?
0: isterdim biliyor musun?
1: Pilot.
0: Valla bayılıyordum Savaş
1: Aa.
0: uçaklarında deli gibi. Bir de ben çok tembel bir öğrenciydim. Sırf pilot olmak için orta sonda çalıştım. İlk defa notlarım 7'nin üzerine git çıktı. Ama ben haylaz bir ailede büyüdüğüm için kız kardeşim beni sürekli böyle tırmalamış. Yüzümde hep izler vardı. Şu
1: Oo.
0: anda geçti. Ve gittiğimde başvurduğumda oradaki bir üst teğmenimiz bana demişti ki bu yüzündeki izlerden dolayı giremezsin
1: Ne
0: deyince
1: diyorsun?
0: benim notlar artık çalışmama gerek kalmadı. Notlarımın hepsi.
1: Yapma ya.
0: Evet, çok istiyordum pilot olmayı. Çok da
1: Ama
0: seviyordum ama bende bir
1: canım
0: pilot
1: benim
0: tipi var
1: ya.
0: mı arkadaşlar ya? Var değil mi ya? F-16 kullanmak Allah'ım ya Rabbim.
1: Benim rahmetli amcam
0: Ay.
1: eski o hani savaş uçakları var ya onlarla uçmuş çok eski bir pilottu.
0: Ben de bütün savaş uçakları
1: Allah
0: şeyimdir yani bilirim.
1: Allah rahmet
0: Yani
1: eylesin.
0: çok
1: Çok
0: Allah
1: güzel
0: rahmet
1: meslek.
0: eylesin. Çok güzel bir meslek.
1: İnşallah oğlum var belki o da
0: Valla
1: yapar bunu.
0: ya
1: O
0: küçükken iyiydi o
1: ne
0: da birdenbire
1: dersin?
0: futbolcuya döndü. Bir de doğum şeyi Şan'ın 1907 Fenerbahçe doğumlu. Koyu bir Fenerbahçeli oldu. Şimdi futbolcu olmak istiyor. Ama Beşiktaş altyapısında oynuyor şu anda.
1: Hayırlısı olsun.
0: Profesyonel
1: Hani
0: bitti.
1: su akacak yolunu
0: Yolunu
1: bulacak
0: bulacak.
1: bence değil mi?
0: Evet evet
1: Ne
0: öyle.
1: güzel. Senin gibi
0: Evet canım
1: babası,
0: benim.
1: eşin gibi bir annelisi
0: Çok
1: var.
0: teşekkür ederim.
1: Bilinçli
0: Çok
1: anne baba
0: naziksin.
1: olmak çok önemli.
0: Çok
1: Çünkü
0: naziksin.
1: sizin yetiştirdiğiniz, sizlerin yetiştirdiğiniz evlatlar bizim yarınlarımız olacak inşallah.
0: Öyle gerçekten
1: Güzel ve
0: öyle.
1: güçlü bir Türkiye'nin devamı için
0: Kesinlikle.
1: gerçekten memlekete faydalı evlatlarımız olsun.
0: Önce
1: Rabbim
0: vicdanlı,
1: hepimizin evlatlarını korusun.
0: evet önce vicdanlı, merhametli,
1: Amin.
0: insanlara, hayvanlara sevgi besleyen ve gerçekten de vicdanlı çocuklar olsunlar istiyorum
1: Şimdi
0: ben.
1: şöyle bir şey yapıyorum ben programıma her gelen sevgili değerli sanatçı arkadaşım için bir iyilik bir yardım yapıyorum Allah
0: Ay
1: nasip
0: ne güzel.
1: ederse. Bugün de şöyle bir yardım yapmaya karar verdim. Togemder Derneği'ne bir bağışta bulunacağım. Çocukları bir şekilde sevindirmeleri adına Emirkan adına yine böyle bir 10 çocuğumuzu
0: Ay çok
1: sevindirebilecek
0: güzel.
1: miktarda bir bağış yaptığımı buradan
0: Evet,
1: söylemek
0: ben de bir 10
1: isterim.
0: çocuğu sevindireyim öyleyse beraber sevindirmiş olalım.
1: Peki 20
0: Tamam.
1: çocuk oldu. Ne
0: Evet.
1: güzel oldu. Ah bu hayat çekilmez diyelim.

0: Teşekkürler. Güzel oldu. Vallahi hemen seninle devam edelim. Mahşere kadar diyelim mi?
1: Mahşere kadar. Haydi bakalım.
0: Buyurun.

0: Vay be. Ne nitro şarkı değil mi ya?
1: Muhteşem. Bu şimdi bu şey değil miydi? Bizim Siirtliler, Arapların
0: Arap
1: düğün şarkısı.
0: Bir de gerçekten.
1: Ay le le le, ay le le hanme. Anneannemlerden ben dinlerdim.
0: Canım, işte Siirtli
1: hep
0: olmanın da faydalı.
1: Söylerlerdi. Valla böyle geçmişe gittim. Ay ne güzel şarkı ya.
0: Evet. Böyle sana da yakışıyor bu şarkılar yalnız. He?
1: Ay dur, hemen bir kırmızı gülün halı var.
0: Allah.
1: Diyeyim.

0: Efendim çok teşekkürler ediyoruz. Harikaydınız. Ve biliyor musun programımızın sonuna geldi.
1: Gerçekten mi? Nasıl aktı ya?
0: Ya nasıl aktı geçti değil
1: ama
0: mi?
1: Ama gerçekten de.
0: Olsun sonra evet, yine gelirsin. Benim. Gelmez misin?
1: Geleceğim geleceğim. Arkadaşlar ben böyle orkestraya gelmez miyim ya?
0: Baba o.
1: Böyle bir
0: orkestra. Şöyle yapıyor yalnız. Yapmak istiyorum taklidini. Ben böyle bir orkestraya gelmedi. Hangisini acaba ben alsam orkestrama katsam?
1: Ya ya,
0: bir şey söyleyeyim mi?
1: Senden izin almadan olmaz.
0: Orkestram gerçekten çok yetenekli, çok başarılı çok, ve çok. Çok kıymetli, çok eski özel müzisyenler. Bence en büyük alkışı da onlara
1: gerçekten.
0: Gidiyor. Lütfen ellerine de bir alkış
1: seçkin,
0: rica edelim.
1: En seçkin müzisyenleri ben hepsini de tanıyorum. Hepsinde de yol arkadaşlığı yaptığımız günler de oldu. O yüzden sen çok şanslısın Türkiye'nin böyle seçkin müzisyenlerle çalışmaktan. Allah nasip ederse biz de program çekersek siz de bize bir iade ziyaret yaparsınız. Olur değil mi? Aslan aynen. İzin alırım ben ya. Kırmaz beni.
0: Tamam aslan. Biz beraber geliriz şefimle. O zaman sardı korkular diyelim birlikte.
1: Hadi
0: efendim. Güzel mutlu akşamlar diliyorum. Bizi izlemeye devam edin salı akşamları. Aslı Binelli'yle aslı olan şarkılar sizinle. Lütfen siz de bizimle olun. Hadi buyurun.

Merhaba dostlar. Yollar uzun, yollar yokuş, ova, yollar dağ. Yollar yorucu ama yolların sonu gönül doyurucu. Hani soframızdaki hormonsuz domates gibi. Hedefimiz Latife Hanım'ın Uşaklı oluşundan dolayı Atatürk bizim eniştemizdir diyen Uşak ilimiz. Antik Karun hazineleri, ilk elektrik santrali, tarhana diyarı, sadece milli mücadelede değil, halı, kilim ve battaniyede makine tekstiline karşı üretime devam edeceğiz diyen ilk kadın örgütlenmesi Uşak'ta. Fakat yol üzeri Burdur'un Bucak Yaylası'nda tertemiz öyle bir doğa vardı ki, inanın benim yerime olsanız siz de oturup çalardınız.

0: Yüksel Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Sümer Bey, saygılarımı sunuyorum.
0: Sağ olun, saygı bizden efendim. Siz kaymakamlık yaptınız, vali yardımcılığı yaptınız, çok önemli görevlerde bulundunuz.
1: Evet.
0: Ama bunun yanında biz sizin derlediğiniz türküleri yıllarca TRT'de okuduk. Şimdi bakıyorum böyle Uşak türküleri, Evrenköy'ün at yanında, Bostanı, Dudu Kız.
1: Evet.
0: Özay abi çok okurdu bunu değil mi?
1: Çok okurdu ve bir de bir plakta torunun nineye mektubu olan plağın arkasında bunu okudu ve altın plaka salmıştı.
0: Bizim de ustamızdı, meddah da aslında Özay abi. 15 sene aynı stüdyoda çalıştım
1: Aynen.
0: ben. Tabii onun çaldığı o Yaren'e de siz isim vermiştiniz.
1: Evet, öyle oldu. 1974'te Cafer Ayşin abimiz tarafından yapıldı.
0: Halit Kıvanç'ın programındaydı, ben
1: Halit
0: hatırlıyorum
1: Kıvanç'ın
0: onu.
1: 76'da Ankara Televizyonu'nda bir kadın bir erkek yarışma programında Halit Kıvanç şunu söyledi: Özay

0: Bey dedi, bu sazın ismi, üçlü sazın ismi nedir? O da dedi, henüz ismi yok. O zaman sayın seyircilerimizden rica edelim, gelecek ayki programda bize önerilerde bulunsunlar. Biz de jüri olarak seçelim bir tanesini. Oylum üç kolda Şiare, ya, ben de Yaren ismini önermiştim.
1: Arkadaş demek zaten yani bu
0: Arkadaş, dost demek Ege'de çok önemli
1: tabii.
0: bir,
1: Yani bir saz,
0: Uşak'ta da
1: bir
0: önemli bir
1: sazla
0: kelime.
1: çalanın arkadaşıdır.
0: Tabii çok önemli bir kelime. Orada ben de Burdur Tefenni Kaymakamlığı'na henüz atanmıştım.
1: Evet.
0: Orada benim ismim anons edildi. Ve özel gönlüm imzalı da güzel bir cüra, işlemeli bir cüra
1: Evet.
0: kazandım.
1: Bir kaymakam olarak ülkemizin bir yöneticisi olarak kendi halk kültürünüze verdiğiniz değerden dolayı siz de çok değerlisiniz Yüksel Bey.
0: Sağ olun. Sizi de halk müziğimize, halk kültürümüze ve ulusal kültürümüze yaptığınız katkı için gönülden kutluyorum. TRT'mizi gönülden kutluyorum.
1: Sağ olun efendim.

Oh be, mis gibi havayı Yüksel Ayhan Bey'le depoladıktan sonra yola koyulalım artık. İlk olarak Şaban Er'in nameleriyle birlikte uşağımızı havadan görelim. Ne dersiniz?

0: 10 yıldır bu türküyü okumuyorum. İlk defa okudum. Çünkü 10 yıl önce Harbi Define'de oynamıştık biz, değil mi? Uşak'ta çekilen filmdi. Evet. Hakkı Görgül'ün çektiği. İlk o zaman dinlemiştim. Nasıl hoşuma gitmişti bu türkü.
1: Evet.
0: Ve çok sevildi.
1: Ve ilk defa da orada okumuştuk zaten.
0: Evet.
1: Yani orada biliniyor. Oradan bu tarafa biliniyor.
0: Ben de 10 yıl beklemişim demek ki okumayı.
1: Evet.
0: Ama sahibiyle okumak çok güzel. Bir de siz burada çünkü çok güzel müzik çalışmaları yapıyorsunuz. Dünden beri bize anlatıyorlar. Şaban Hoca böyle böyle insanları topluyor. Neler yapıyorsunuz?
1: Uşak Dostane Yarenleri adına grup kurdum. Yani bir eylem başlattım.
0: Evet.
1: Bunda şey yok. Düzenli bir koro değil. Bir dernek değil. Bir şey değil. Hiçbir şey değil.
0: Evet.
1: Bütün meraklı, seven, söyleyen herkes geliyor. Adına da Dostane Yarenleri serbest mikrofon dedik.
0: Oo.
1: İnsanlar geliyorlar. Şiir söylüyorlar. Hikaye anlatıyorlar. Türküler söylüyorlar. Ve kıstas yok. Kim isterse ben yaparım. İnsanların özgüveni olan herkese zaten özgüveni teşvik için böyle bir yolu. Şey var yani bizim grupta sirkülasyon var. Bugün 3 kişi gelmiyorsa aynı hafta 5 kişi katılıyor. Bütün halka açık. Dolayısıyla çok değişik bir şey oldu. Katılımlar bazen salonumuz yettiği kadar 150-200 kişiyi buluyoruz. Yani haftada bir gün yapıyoruz ama
0: müzik üzerinden demokratik bir sivil örgüt oluşturmuşsunuz.
1: Aynen öyle efendim.
0: Yani kutluyorum.
1: Türkülerin ya da müziğin birleştirici gücünü kullanarak böyle bir ortam oluşturduk.
0: Hadi oradan getirdiğiniz bir arkadaşınız varsa bize bir türkü söylesin.
1: Var getirdim, hazırlıklıyım.

0: Kuşağımızın Çınarcık köyünde Baki isimli bir çocuk yetim kalıyor.
1: Evet.
0: Karaağaç köyünde zengin bir aileye evlatlık veriliyor. O ailenin bir tanecik kızı var ve bu kızla evlendiriliyor. Baki askere gittiğinde bu kızın akrabaları mal ele gitmesin, başkasına gitmesin diye kızı kandırarak oğullarına kaçırtıyorlar. Baki askerden döndüğünde bakıyor ki hanımı evde yok, kaçmış. Bu duruma dayanamıyor ve eşini öldürüyor. Bu olayın üzerine bu türkü yakılıyor hocam.
1: Evet. Kadın cinayeti var.
0: Kadın
1: bunda.
0: Cinayeti var.
1: Ama Baki de pişmandı galiba sonradan.
0: Baki sonrasında çok pişman oluyor. Ne oldu bana? Vurdum ama dert oldu bana diye. Türkünün devamında da o sözler var. Çok pişman oluyor.
1: Evet. Şaban hocamızdan biz bunu dinleyelim o zaman. Haydi.

Ya böyle dostlar, halkımızın türküleri yaşanmışlıklar, acılar, coşkular ama gerçekler. Lise yıllarımda kasetlerinde dinlediğim Mustafa Çobanoğlu ağabeyimle tanışmak bugün nasip oldu. Yakalandığı korona hastalığından yeni çıkmıştı ama gene de inanın içindeki çalma söyleme aşkı yaşıyordu.

0: Keçiye, ceylana, ata, börtü böceğe türkü yakılır da. Barış Manço arkadaşım eşek der de. Mustafa Çobanoğlu Uşak tarhanasına türkü yakmaz mı? Tabii ki yakar.
1: Analar başımız tacı, tarhana dertler ilacı. Analar başımız tacı.

0: Afiyet olsun.
1: Kaset dönemlerinde kendisinden dinlediğim Çeşme'den Dudu Geçti türküsünü Mustafa Çobanoğlu abim beni kırmadı, sizin için çaldı. Sağlık, huzur olsun onun için.

Bedri Rahmi'nin dediği gibi mis gibi insan kokan, mis gibi toprak, hilesiz, hurdasız, çırılçıplak, dişisi dişi, erkeği erkek, kaşı kaş, gözü göz, yarası yara, bıçağı bıçak. Ah bu köy türküleri, karanlık kuyularda açılmış çiçekler gibi. Kiminin reyhasından geçilmez, kimi zehir gibi, kimi zemberek gibi. Uşak'la dinlediğimiz bizce de halkımızın ta kendisiydi türküler. Hoşça kalın dostlar.

0: Evet. Ayına göre gelişimi gayet iyi. Anne sütüyle beslemeye devam ediyoruz. D vitamini de düzenli verelim. Bir sonraki aşısında da görüşmek üzere.
1: Mehmet amca, tansiyonun şu an için gayet iyi gözüküyor. Ama yine de sana bir hastane randevusu oluşturalım. Orada daha detaylı bakılsın.
2: Size en yakın hekiminiz, aile hekiminiz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: yeniden başlamışım gibi düşünüyorum. Her gece sahneye çıkarken yine aynı heyecanla çıkıyorum. O heyecandan hiçbir şey kaybetmiyorum.
1: O kaybolmuyor değil mi hala?
0: Asla. Çok ve önemli. En önemlisi yeni projeleri de yapmaya çok heyecanlı.

0: Saygıdeğer izleyiciler, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Ben Hakan Güngör, sevgili arkadaşlarım Tolga Kılıç, Can Olgun ve Mehmet Akatay. Bu akşam sizlere çok güzel bir repertuarla, çok güzel bir konuğu evinize getirmek istedik. Ve çok eski dostum, çok iyi bir şarkıcı, çok iyi bir oyuncu, Seda Akman. Seda'cığım. Hoş geldin.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Seda'cığım hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Bak neler söyledim senin için ha.
1: Vallahi oh, ihya
0: ama
1: ettim
0: doğru
1: beni.
0: Söyledim canım benim.
1: Çok teşekkür ederim. Uzun zamandır da görüşemiyorduk.
0: Hakikaten öyle
1: bir
0: oldu.
1: Bir telefonunla evet. O kadar keyif aldım. Hakan
0: bunu özellikle söylemek isterim. Gerçekten bir telefonla hiç iki etmedin. Bu kadar yoğunluğun içinde.
1: Olur böyle
0: bize
1: şey.
0: Bize de zaman ayırdın. Ama arada... biz de güzel anılar bırakıyoruz değil mi?
1: Kesinlikle öyle. Galiba bugün baktım telefonda işte en son yaptığımız programı Laterna'ydı değil mi?
0: Evet, yanlış hatırlamıyorsam.
1: Evet. 2021'miş.
0: Bak 5 sene olmuş.
1: Evet, 5 sene olmuş. Bana daha uzun gibi geldi biliyor musun? Ben diyorum ki böyle 8 sene miydi diye. 5 sene olmuş.
0: Ya peki iyi bir şey mi öyle olması?
1: Bilmiyorum ki hiçbir fikrim yok ama böyle sanki çok yıllar önce
0: çok
1: olmuş gibi.
0: Çok güzel bir program olmuştu o da.
1: Çok keyifliydi benim için. Tekrar davet ettiğin için teşekkür ederim. Ayrıca çok kıymetli müzisyen arkadaşların onlarla da burada olduğum için ayrıca.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Çok keyfim ediyoruz. Yerinde.
0: Neler yapıyorsun?
1: Neler yapıyorum? Vallahi yoğun bir şekilde.
0: Instagram'dan görüyorum. Sahneler mahneler de görüyorum.
1: Öyle
0: yani.
1: Mi?
0: Tabii.
1: Çok Instagram'ı yoğun kullanmayan bir insan olsam da arada görüyorsun.
0: Ben görüyorum.
1: Şöyle aslında 5 sene önce seninle program yaptıktan sonra biraz daha yoğun olarak sahne hayatına biraz devam ettim. Çünkü bu benim çok keyif aldığım bir alan. Kendim çok mutlu, özgür, ifade edebildiğim, kendim gibi olabildiğim bir alan olduğu için... İddialı bir yerden söylemiyorum yine ama çok keyifle yaptım. Şu anda yapmıyorum ama İstanbul'da ya da işte ülkemizin çok güzel yerlerinde çok da önemli müzisyen arkadaşlarımla birlikte güzel repertuar hazırlayıp sahne yaptık. Bu da beni güzel bir yere götürüyor diye düşünüyorum. Yani
0: seni mutlu ediyor değil mi?
1: Beni mutlu ediyor ama çok da şey öğretiyor. Bir farkındalık kazandırıyor. Bir anlam katıyor hayatımın içine.
0: Hep söylerim sahneye çıkmayandan çok müzisyen olmaz diye yani. O yüzden sahne çok önemli. Sahne performansı yapmak çok önemli.
1: Kesinlikle.
0: Bazen görüyorum sadece konservatuar eğitimi almış ama çok sahnede bulunamamış. Çok performans sergileyememiş müzisyen arkadaşlarımı, dostlarımı, müzikle ilgilenenleri diyeyim daha doğrusu. Mutsuzlar. Çünkü sahne bir nevi enerjinin atmasını sağlıyor
1: ama
0: ya.
1: Ama işte yolda öğreniyoruz yani şeyi.
0: Evet.
1: Hani o bir yolculuk yani. Hani sonuçta bir şeyin eğitimini alıyorsun ama onu realize edemezsen, onu hayata geçiremezsen kendini de geliştiremiyorsun. Çok önemli bir şey. Mesela normalde ben oyunculuk yapıyorum, oyuncuyum ama sahne aldığım vakit evet başka bir şey ama birbiriyle de çok iç içe geçen bir durum var. İkisi de birbirini o
0: evet.
1: kadar destekliyor ki olmak lazım. Orada olmak lazım. O anda olmak lazım. Çok önemli bir şey.
0: Bir şey soracağım ya. Aklıma geldi şimdi. Şimdi ben Laterna'yı çektikten sonra birçok değerli oyuncu arkadaşımızı sevgili Meral'le biliyorsun.
1: Tabii
0: eşimle
1: ki.
0: Beraber almıştık.
1: Tabii ki.
0: Yine Laterna'yı bu arada çekeceğiz inşallah da. Bu
1: i̇nşallah.
0: Sene bir ufak bir şöyle bir ara koyduk. Daha sonrasında çok gelen oyuncu dostlarımızın hayatında müzikal anlamda eklemeler oldu. Ben onu gördüm, izledim yani. Kimisi müzikallere daha cesaretli diyelim ya da
1: tabii
0: imkanlar
1: ki.
0: Oldu. Çünkü orada gerçekten çok güzel bir ortam vardı. Hem bizim için hem gelen konuklarımız için. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Yani Laterna güzel bir program değil mi?
1: Yani benim için herhalde müzikal anlamda katıldığım ilk programlardan biri diyebilirim ki o zaman da hatırlarsın ilk sevgili Selim Bayraktar'la ikimizi
0: evet.
1: ilk biz konuk olmuştuk.
0: İlk konuk olmuştuk. Evet.
1: Yani ilk bizim programımız.
0: Aynen öyle. Doğum oradan çıktı.
1: Aynen öyle. En heyecanlı bir bölümdü benim için. Yani hayatımda ilk defa böyle bir şeye dahil olmuştum. Mutlaka ara ara bir takım programlara çıkıp çok küçük böyle şarkılar söylemiştim ama bu ciddi bir şeydi. Benim için de çok cesaret gerektiren ama o sizlerin samimiyeti, bu kadar profesyonel bir ekiple güzel bir şey başardığımızı düşünüyorum. Bir de bir şey yaptığın zaman Onun karşılığını görünce ya da onun heyecanını hissettiğinde bir daha yapmak istiyorsun. Daha iyisini yapmak istiyorsun. Bu bence çok önemli bir şey. O yüzden böyle bir yol açtığın için de ben çok teşekkür ederim. Bence bu önemli bir şey.
0: Şimdi ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ben benim babam da müzisyen. Ankara Radyosu'nda.
1: Babadan oğula.
0: Babadan oğula. Ankara Radyosu'nda ut sanatçısı benim babam. Çok küçük yaşta ben TRT Çocuk Korosu'na girmiştim. Meral'le beraber hatta yani. Şimdi bakıyorum 86 yılından televizyonda görüntüler var. Benim çocukluk yıllarım. Ben şöyle düşünüyorum. Her TRT'ye özellikle yapılan işlerde, kalıcı işlerde diyeyim daha doğrusu, çok güzel bir anı oluyor. Şimdi ben o yıllarda mesela gençlik çocukluğumdaki videolarımı arasam, saklamış olsam ya, bile bulamam. Ama TRT bir anda tak diye önüne koyuyor böyle. Geçen gün seyrediyorum.
1: Müthiş diyorum, bir arşiv yani.
0: Ya inanılmaz, çok hoşuma gitti. Hakikaten 86 senesinden ben diyorum ki kendime bakıyorum, çok tipsizmişim ama ya bu arada. Şimdi daha iyiyim yani.
1: Kendime ama bir şey söyleyeyim, ben de kendimle ilgili aynı şeyi söylüyorum. Küçük kendime. Ya çünkü gençlikte bir şey var. Yani evet. Daha doğrusu yaşanmamışlık var.
0: Evet, doğru. O
1: bir masumiyet var. Doğru. Yani aynı zamanda o masumiyet çok güzel bir şey ama yaş aldıkça o yaşanmışlık insana başka bir şey veriyor, başka bir şey kazandırıyor galiba. Onu seviyoruz bence.
0: Bence ne yapalım biliyor musun? Şimdi hemen şarkıya girelim.
1: Bence bu kadar şeyden sonra.
0: şarkıyı unuttuk çünkü. Hadi bakalım.
1: Söylemez miyiz? Zevkle.

0: Teşekkürler.
1: Seda'cığım ağzına sağlık hakikaten.
2: Teşekkür ederim.
1: Çok güzel enerjiyle geldin. Çok güzel enerjiyle de bir şarkı söyledin bize. Biz de çalarken çok keyif aldık.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Sen biz çalarken keyif aldın mı?
2: Ya.
1: Hadi bakalım. Daha 5-6 tane daha şarkı var. Hadi bakalım.
2: Şimdi bir kere şöyle bir şey söyleyeceğim. Evet. Bence bu bir bütünlük işi. Böyle bazen mesela bir fotoğraf çekimine gidiyoruz oyuncu olarak. İşte bir dergi için, bir röportaj için ya da işte sette ilk defa bir yönetmenle tanışıyorsun ya da işte buraya geliyorsun şarkı söylemeye. O çünkü senin tek başına yaptığın bir şey değil ya. Orada kameranın arkasında oturan her kimse, yönetmen, fotoğrafçı ya da burada piyanonun başında, davulun başında, kemanın başında. O beraberce gerçekleştirdiğimiz bir şey. O kadar önemli ki o etkileşim. Yani kesinlikle. Benim onlardan aldığım enerji. Mesela ben onlara veremesem o enerjiyi, onlardan onu alamasam burada bu duyguyu birlikte çıkartamayız. Çünkü bu birlikte yaptığımız bir şey ve benim çok önemsediğim. O yüzden ben her yere giderken mutlaka o iyi enerjiyle gitmek istiyorum ve herkese onu yaymak istiyorum. Ama burada benim yaymama da gerek yoktu. Çünkü çok karşılıklı bir şeydi. O zaman güzel ve hatalar yapabiliriz ama duygu dolu, çok daha gerçek şeyler çıkıyor ortaya.
1: Şimdi çok şanslıyız gerçekten. Ben biraz önce dikkatimi çekti, hatta düşünmedim de değil. Tabii seyircilerimizin görmediği çok kameraman arkadaşlarımız var, teknik arkadaşlarımız
2: mutlaka
1: var. Şimdi bakıyorum o kadar keyifle dinliyorlar ki o keyif karşı tarafa yansıyor ve yaptığın işten daha zevk alıyorsun. O zevk de ekrana yansıyor işte.
2: Mutlaka,
1: mod düşürdüğün andan itibaren
2: işte.
1: Bir anda bütün her şeyin aslında enerjisi gidiyor. Sihri kaçıyor diyelim. Kutsal Güner bana bir gün sahnede demişti ki, sahneden indikten sonra böyle çok güzel muhabbetleri vardır. Kutsal Güner'e de buradan selamlar olsun. Benim için de çok önemli bir insandır hayatımda. Hakan'cığım dedi, eğer dedi, benim için söyleme tabii bunu. Sen yanında çalarken yanındaki arkadaşın senden zevk almıyorsa dedi, o işten hiçbir şey çıkmaz ve karşıdaki de zevk almaz dedi. Yani o yüzden
2: kesinlikle çok doğru.
1: Önce dedi sen zevk alacaksın yanındakinden, yanındaki de senden zevk alacak ki bu iş karşı tarafa bir enerji olarak yansısın. Bu gerçekten çok doğru bir şey yani. Ona inanıyorum.
2: Bir de sanat böyle bir şey. Yani müzik, resim, fotoğraf, film, sinema hepsi bir enerjiyle oluşan bir şey yani. Ve o anda olmamız gerekiyor ve bu çok kolektif, hep birlikte yaptığımız bir şey. Hep beraber o enerjiyi yaşadığımız zaman ortaya gerçek enerjisi olan, seyirciye ulaşan bir şey çıkıyor ya.
1: Jordi Savall, çok özür dilerim sözünü kesin.
2: Estağfurullah.
1: Jordi Savall diye bir büyük bir devle çalışıyorum hakikaten. Çok önemli bir müzisyen. Dünya çapında. Bir gün ona birisi, bir Türk Türkiye'den bir müzisyen arkadaşımı sormuş. Demiş ki, memnun musun demiş bizim Türk müzisyenlerinden. Bizimle çalışıyor ya. O demiş ki, ben hiçbir zaman kötülerle çalışmam ki. Şimdi bazen bana diyorlar ki, ya çektiğiniz bütün programlar gerçekten çok özel. Laterna'da oldu, birçok dünyanın müziği fantastik diye proje çektik. Ben buradaki sihrin aslında öncelikli olarak biz sevgili yönetmenimiz Adem'le beraber bir gönül birlikteliği yapıyoruz. Adem evet, oradan bize bakıyor. Güzel çeksin bizi. Ve oturup Tolga'yla beraber hep şunu konuşuyoruz. Diyoruz ki biz böyle bir, bu arada Tolga'ya da çok teşekkür ederim. En büyük destekçimdir yani hakikaten.
2: Her zaman.
1: Her zaman da arkamda sağ olsun.
2: Arkanı sağlam almışsın.
1: Arkamı sağlam aldım ama şöyle arada bir bakıyorum. Ekip çok önemli.
2: Çok.
1: Yani kimlerle çalarız? Tamam, müzisyen olması, usta olması çok önemli hakikaten ama bir Mehmet Akatay'ın enerjisi, bir oradaki bir ismi yeter ya. Hakikaten öyle.
2: Ama
1: Can Olgun öyle.
2: Öyle. Yani isimler. Mesela az önce bir şarkı söyledik. Yani orkestra Tolga'yla ki daha önceden çalıştım, tanışıyorum senin evet. sayende ama birbirimizi de burada program için geldim. Hemen 5 dakikada böyle çok kısa sohbet ettik, prova yaptık ama evet. Onu birlikte yaparken o enerji, göz göze geliyoruz, birbirimizi evet, dinliyoruz. O evet. kadar önemli bir şey ki bu. Yani hem çok profesyonelce hem çok duygusal.
1: Evet.
2: İşte dediğim gibi çok gerçek bir yerden. O zaman biz hep birlikte biz olup bir şey yapmış oluyoruz. Ve bu çok önemli bir şey yani.
1: Fazıl bir gün demişti ki, çok hoşuma gitmişti. Benim için söylemişti gerçi bunu ama Hakan müzik yaparken yaşanmışlığı var onun. Yani yaşayan bir müzik yapıyor. Şimdi biz burada program çekerken hakikaten ekip olarak yaşayan bir şey yapıyoruz. Yani
2: evet.
1: bu ambiyansa da yansıyor, müziğe de yansıyor, sonrasına da yansıyor. Bazen diyor ki abi, diyorlar ki abi hakikaten güzel program çekiyorsunuz diye düşünüyorum ben, ama tepkilerden dolayı böyle söylüyorum. İşte bunun bir eğer şeyi varsa, sihri varsa, o da ilk olarak sevdiğin insanlarla yan yana gelmekten ve iyi müzisyenler ya da iyi bir ekipte. Doğru mu?
2: Evet.
1: Nasıl
2: konuştun? Bence sen onu çok güzel başarmışsın zaten ve yıllardır da aynı şeyi devam ettiriyorsun yani. Ben açıkçası hem çok saygı duyuyorum, gurur duyuyorum, çok da büyük bir keyifle izliyorum. Çünkü bence müzisyen olmak bu hayatta çok önemli bir şey.
1: Çok da zor.
2: Mutlaka.
1: Çok da zor.
2: Mutlaka.
1: O zaman hadi bir şarkı daha diyelim.
2: Hadi bakalım.

0: Sedacığım, nefesine sağlık.
1: Teşekkür ederim. Sizin de ellerinize sağlık.
0: Müzikle alakalı ciddiyetini görüyorum.
1: Biraz gelişme var ama değil mi?
0: Evet, evet, kesinlikle var. Masada toplarız. Şaka yapıyorum. Yok, çok çok gerçekten ağzına sağlık. Peki, nereden geliyor bu müzik merakı diyeyim?
1: Yani aslında bence... Ailede var mı müzisyen falan? Aslında ailede müzisyen yok. Annem... Tabii ki benim çocukluğumda yani 5-6 yaşlarımı hatırlıyorsam hep tabii ki evde çok müzik dinlenirdi. Türk sanat müziği, plaklar. Mesela hala annemlerden onlar tabii ki hayattalar, uzun ömürleri olsun da ben onlardaki plakları falan çaldım. Eve getirdim o Zeki Mürenler, Kamuran Akkorlar, Bülent Ersoylar. Hep böyle çocukken onları dinlerdik. Babam da hatırlarsın böyle kaset çalar ve kayıt yapardık. İşte böyle çok iyi hatırlıyorum. Mavi bir kaset vardı. Çünkü sonra onu ablam Eda ile ikimize ana olarak kaldı o kaset. Bizim seslerimizi kaydederdi. En çok şarkıyı ben söylerdim. Yani ablama da hiç söylettirmezdim zaten. Sen sus, ben söyleyeceğim diye. Öyle bir şeyle böyle Aman Petrol çok söylüyordum mesela. Onu çok iyi hatırlıyorum. Ve sürekli ben şarkıcı olacağım, ben şarkıcı olacağım derdim. Şu an anlıyorum tabii ki, empati kuruyorum. O zaman çok üzülmüştüm ama ilkokuldan sonra...

0: Annem beni çok konservatuara göndermek istedi. Hani yatılı okusun ve bu kızın müziğe ilgisi var. Biz daha küçük bir yerde yaşıyorduk ve babam onları ikisini konuşurken duydum ve bunu dedi ki kesinlikle küçücük çocuğu bizden ayrı gönderemem dedi. İkisine de hak vermek lazım. Bana da hak vermek. Bugün gitseydim nasıl olurdu hayat bilmiyorum ama o zaman izin verilmedi. Fakat ben kendimce hiçbir şekilde müzikten hiç kopmadım. Demek ki diyorum ki o zaman bunları yapamadım ama bugün yine mesela seninle bu programda şarkı söyleyebiliyorum. Evet. Onlar olmamış olabilir ama insan yine de bir şey istiyorsa
1: yapar.
0: Baba da izin vermesi, o sırada şartlar da olmasa yine de dönüyor, dolaşıyor, yolunu buluyor ve o istediğini yapıyor diye düşünüyorum.
1: Şanslısın
0: yani.
1: Da.
0: Belki de ya ama insan
1: çünkü
0: kendi
1: bazen
0: şansını
1: çok
0: kendi
1: istesen
0: yaratıyor.
1: De olmuyor bazı şeyler. Ona da biz diyoruz ki hayırlısıysa olsun ya da hayırlısı
0: mutlaka,
1: değil
0: mutlaka ama demek ki benim hayatımda olması gerekiyormuş.
1: Olması gerekiyormuş
0: ama inan ki bu böyle şey de demiyorum. Şanslı olmak lazım ama galiba ben çabaladım ya.
1: Evet. Yok ben sendeki o çalışkanlığı gördüm. Aman aman.
0: Aman.
1: Ama gecenin bir saati de şunu şu tondan bunu bu tondan. Yok çok mutlu oldum tabii
0: çünkü
1: ama.
0: Çünkü ben insanların hayatımı kolaylaştırmayı seviyorum. Şimdi evet. Burada çok usta profesyonel müzisyenler var. Bana diyorsun ki 5-6 tane şarkı hazırla. Hani diyorum ki tonlarıyla söyleyeyim şunu söyleyeyim bundan çalıyorum. Çünkü mesela atıyorum Ayşegül Aldınç'tan bir şey söyledik mesela. Ben Ayşegül'le aynı tondan söylemiyorum o şarkıyı. Müzisyen arkadaşlarıma iletmem
1: tabii,
0: lazım.
1: Tabii.
0: Uğraşmasınlar.
1: Yok, çok da iyi yaptı. Latife ediyorum tabii. Bu arada o söylediğim birçok isim değil mi Mehmet abi? Kamuran Akkor olsun.
0: Zeki Müren.
1: Hepsini Mehmet abi albümlerinde ve zannediyorum sahnelerinde eşlik etmiştir. Ben de ucundan acık yakaladım.
0: Ne güzel.
1: Tolga da zannediyorum değil mi? Tolga'cığım Ayşegül'le falan Ayşegül Hanım'la bayağı çalıştı Tolga'da. Ne iyi ettin de geldin.
0: Evet ne iyi ettin de çağırdın.
1: Bir daha çağırırsak gelir misin?
0: Her zaman.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Hayattaysam, insanın sağlıklıysam, söyleyebiliyorsam, konuşabiliyorsam seve seve.
1: Çok teşekkür ederim. Biliyorum çok teşekkür ederim. O telefondaki samimiyetinden hemen ilk andaki zaten hemen.
0: Sağ ol.
1: Çok sağ ol ya gerçekten bazı şeylerin kelime karşılığı olmuyor o yüzden çok fazla bir şey söylemek de istemiyorum söyleyemiyorum da
0: evet.
1: Yetmiyor çünkü ya sadece teşekkür ederim.
0: Aynen bilgi kalbim o zaman bilgi şarkı söylemek
1: telefonun
0: lazım.
1: Bir tarafında bir dostum var evet o zaman şarkı söylemek lazımdan önce bir veda konuşması da yapmak istiyorum.
0: Tabii
1: çok teşekkür
0: ki.
1: Ederim tekrar
0: bunu ben veda demeyelim bana. Kısa bir ara diyelim
1: kısa bir ara evet
0: belki yine bir gün vedaları sevmiyoruz Hakan
1: doğru tamam veda demiyoruz küçük bir ara diyoruz o zaman saygıdeğer izleyiciler çok teşekkür ediyoruz. Umarım samimiyetimizle evinize konuk olduğumuzu bilmenizi isteriz. Eminim ki fark ediliyordur da. Sizleri seviyoruz. Sedacığım sen de bir şeyler söyler misin?
0: Valla ben de çok teşekkür ediyorum bizi izleyenlere. Bence müzik hep vardı, hep de devam edecek ve her zaman yüreğimize dokunuyor. Umuyorum bu akşamki programdan güzel bir keyif almışlardır.
1: İnşallah.
0: Bizi izleyen herkesin kalbine, ruhuna dokunmuşuzdur. Onlar
1: herkes
0: da çok güzel duyguları paylaşmışızdır. Söylesinler.
1: Herkes
0: güzel olsun olmasın. İyi
1: aynen.
0: Geliyor insana.
1: Aynen. Saygı ve sevgiyle efendim.

0: Benim adım Çınar Kemal Das. 8 yaşındayım. Antalya'da yaşıyorum. Müzikle ilgileniyorum. Keman ve piyano çalıyorum ama ana enstrümanım keman olacak. Bugüne kadar 20 tane beste yaptım. Ben de ileride büyük bir konser yönetmek isterim. Büyük bir orkestra ama sadece iki enstrüman olmasını istemiyorum.
1: Tatlı Notalar yarın TRT Müzik'te.
2: Sana göre yine sıradan, soracak bunu yaradan, yaktın içimi.
3: Çok genç ama çok yetenekli bir konuğum var. Başarıları yaşının üzerinde. Mert Çodur bizlerle beraber.
2: Yaraları kendim sardım, istemedim hiç yardım.
4: Sanatçılara, internet üzerinden, mail üzerinden, yapım şirketlerine durmadan mailler, mesajlar. Abi işte bana yardım edin, şöyleyim, böyleyim, kendimi anlatıyorum. Ben bunu yapıyorum, şunu yapıyorum, şarkı söylediğim ses kayıtlarını atıyorum diye diye. Bütün şu anda çalıştığım sanatçılar dahil olmak üzere herkese aslında kendim bir şekilde kontak kurdum yani.
2: Al beni yatına derman.
1: Melike ile Müziğin Ritmi yarın TRT Müzik'te.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözit adlı programda bu hafta çok değerli bir misafirim var. Piyano sanatçısı Iraz Yıldız.

0: yeniden başlamışım gibi düşünüyorum. Her gece sahneye çıkarken yine aynı heyecanla çıkıyorum. O heyecandan hiçbir şey kaybetmedim.
1: O kaybolmuyor değil mi hala?
0: Asla. Çok ve önemli. En önemlisi yeni projeleri de yapmaya çok heyecanlı.

keşkelerim olmasaydı özler miydim bu kadar seni? Hiçbir zaman affetmedim kendimi. Nereye gitsem yanımda götürdüm hasretini. Eski ben değilim inan, sadece bir yarım insan.

0: Başladık. Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bu hafta çok değerli bir misafirim var. Piyano sanatçısı Iraz Yıldız.

0: Kanka, denemek istersen bak hemen bulabilirim.
1: Arkadaşım bir kere dene dediğinde merak duygun seni bir tuzağa çeker. Bağımlılık da işte tam bu duyguyla başlar.
2: Merak ediyorum ama cesaret edemiyorum.
0: Dene ya, ne olacak bir kere de?
1: Tek sefer kullanım bile beynin fizyolojisini geri dönülemez bir şekilde bozmaya başlar.
3: Necati, Yiğit o kadar çağırdım yemeğe gelmedi. Bir odasına kadar gidip kapısını çalsana.
4: Bırak Allah aşkına hanım. Sürekli kafası bilgisayarda, telefonda zaten. Kapısı da sürekli kapalı.
1: Çocuklarınızın odasına kapanması sadece bir ergenlik hali olmayabilir. Aileler çoğu zaman bunu fark ettiğinde artık çok geçtir. Uyuşturucunun sonu felakettir. Asla deneme.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözit adlı programda bu hafta çok değerli bir misafirim var. Piyano sanatçısı Iraz Yıldız.

Dönüşüm tamamlandı. Yepyeni bir dönem başlıyor. Tüm acil servis numaraları artık tek bir numarada. 112. Polis, jandarma, AFAD, ambulans, sahil güvenlik, orman yangını, itfaiye. Hepsi tek numarada. 112. 112. Üstün teknolojiyle yeniden inşa ettiğimiz acil çağrı merkezlerimizle Türkiye'nin her yerinde tek

0: Yavuz Bingöl'le Söz ve Müzik bu akşam TRT Müzik'te.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla bariteleri altın, gümüş ve...

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bu hafta çok değerli bir misafirim var. Piyano sanatçısı Iraz Yıldız.

eşyası özümde Özbekistan, güzellikler içinde görenler olur hayran. Hilal'in yoldaşıdır can 12 yıldız. Candan, yürekten kardeşleriz biz. Soyumuz, töremiz, birdir kanımız. Özbekistan, Türkiye bizim canımız. Merhabalar, ben Orhan Çakmak. Türkistan'dan Rumeli'ye programımız için Özbekistan'ın başkenti Taşkent'teyiz. Taşkent'ten merhabalar.

0: Özbekistan'ın kültürünü, sanatını, geleneksel müziğini sizlere sunmak üzere gerçekten çok güzel bir atmosferde değerli sanatçı arkadaşlarımızın oluşturduğu Şükrana grubuyla birlikteyiz. Onlar Özbekistan'ın kültürünü, sanatını, geleneğini yaşatan gençlerden oluşan çok güzel bir grup. Çok teşekkür ediyoruz onlara. İlk gerçekten çok güzel bir eser icra ettiler. Efendim enstrümantal olarak bir potpori icra ettiler. Efendim merhabalar.
1: Merhaba.
0: Çok güzel bir grup. Gerçekten muhteşem eserler icra ediyorsunuz. Birazdan size döneceğim ama önce bir sağ tarafa dönmek istiyorum. Hemen değerli yine sanatçı arkadaşımıza. Sizi tanıyalım istiyorum.
2: Ben okula okuyorum. Yunus Recep İnam'daki okula okuyoruz.
0: Evet.
2: 4. kurs talebesiyiz.
0: Evet.
2: Şükrana gruptayız.
0: Evet. Özbekistan'ın geleneksel müziğini icra ediyorsunuz değil mi?
2: Evet.
0: Evet. Bu enstrümanın ismi ne peki? Tam
2: Dutar.
0: Olarak?
2: Dutar. İsmi Dutar.
0: Dutar. Evet. Herkes herhalde Dutar çalıyor aşağı
2: yukarı. Herkes Dutar çalıyoruz.
0: Bu şart mı peki? Bizde de konservatuvarlarda hani mesela mutlaka bir enstrüman çalmak şartı vardır. Sizde de öyle mi?
2: Evet, bizde öyle.
0: Ekip olarak yani grup olarak daha çok nerelerde müzik icra ediyorsunuz?
2: Grup olarak Paris, Fransa'da, Paris'te müzik icra ediyoruz.
0: Yani bütün Avrupa'ya gidiyorsunuz.
2: Evet, Avrupa.
0: Farklı şehirlere gidiyorsunuz. Evet. Daha çok halk konserleri yapıyorsunuz o zaman. Halk konserleri yapıyorsunuz.
2: Halk konserleri yapıyoruz.
0: Toplumlar kültürleriyle yaşar. O yüzden çok kıymetli bir şey yapıyorsunuz. Özbekistan'ın kültürünü müzikle yaşatıyorsunuz. Bu kültürün devam etmesi gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz.
2: Çok teşekkür
0: Bu çalışmaların
2: ederim.
0: Devamını diliyoruz. Efendim hemen sol tarafıma dönüyorum. Değerli solistimiz, sanatçımız Firuze Hanımefendi bize Özbekistan'ın yine geleneksel müziğinden bir eser icra edecekler. Hangi eseri okuyacaksınız?
1: Ben Alensin güzel eserini okudum.
0: Peki buyurun.

0: Yaş astıda kap kara şahla gözün de.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel söylediniz. Gönülden ve yürekten okudunuz. Devamını diliyoruz.
2: Rahmet.
1: Özbekistan'ın müziği yaşasın, kültürü yaşasın, sanatı hep kıyamete kadar yaşasın inşallah
2: Rahmet.
1: Diyoruz.
2: İnşallah.
1: Ben arkadaşlarıma sorduğumda hangi şarkıyı, türküyü okuyalım Türkiye'den diye sorduğum zaman kendileri enteresan bir şekilde hemen Erzurum Çarşı Pazar türküsünü okumak istediklerini benimle birlikte söylediler. O zaman müsaade ederseniz hep birlikte bir Erzurum Çarşı Pazar türküsünü Özbekistan'ın bu güzel atmosferinden sizlere seslendirelim.

0: Sarı gelin türkümüzün malumunuz hikayesi çok hüzünlü ve bütün Türk dünyasına sirayet ettiğini, bütün Türk dünyasını etkilediğini Özbekistan'da bizlerden istenmesine bakaraktan anlıyoruz. Efendim Sarı Gelin'den sonra tekrar ben değerli sanatçımız, solist arkadaşım Firuze Hanım'a dönmek istiyorum. Firuze Hanım yine Özbekistan'ı bize anlatacak, Özbekistan'ın güzelliklerini bize tanıtacak güzel bir eserle bizlerle birlikte olacak. Hangi eseri okuyacaksınız?
1: Ben hazır. Sakkınamay Saftikaran eserini okuyacağım.
0: Peki buyurun.

0: Yüzlerce yıllık tarihi eserlerin içerisinde geleneksel müziği yapmak, dinlemek, çekmek gerçekten çok büyük keyif. İnsana çok büyük mutluluk veriyor. Firuze Hanım'a çok teşekkür ediyoruz bu güzel icrasından dolayı. Bütün hayatı boyunca inşallah geleneksel müzikle hemhal olmasını ben temenni ediyorum. Ki Azerbaycan'ın, Özbekistan'ın, Kazakistan'ın, Kırgızistan'ın, Türkiye'nin kültürü, sanatı hep yaşasın, var olsun. Çok teşekkür
1: i̇nşallah.
0: Ederim. Sağ olun.
1: Teşekkürler.
0: Sevgili izleyenler, şimdi sırada çok değerli bir solistimiz, sanatçımız var. Kendisi Türkiye Türkçe.

0: Türkçesini de çok güzel konuşuyor. Bize çok güzel bir eser icra edecek. Onu da davet etmek istiyorum. Firuze'ye teşekkür ediyorum. Mohi Çehre hanımefendi buyursunlar. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Çok teşekkür
1: hoş
0: ediyoruz.
1: Geldiniz.
0: Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. Siz bize hangi eseri okuyacaksınız acaba bugün?
1: Okuyacağım eser, ben 18 yaşımdayken ustazımdan öğrenmişim. Onu şimdi biz Farengiz'le yazmışız. Çok evet. Senedir birlikte söylüyoruz. Bugün
0: sözleri size ait yani.
1: Yok yok, Hamza Hakimzade Niyazi sözü.
0: Müziği mi size ait? Yazmışız.
1: Müziği de benim.
0: Yazmışız derken çalışmışız
1: tek,
0: demek.
1: Yani,
0: çalıştınız, anladım. Ha, çalıştınız. Çünkü yazma bizde biliyorsunuz. Müziğin sözünü yazma anlamına
1: kaydettik
0: geliyor.
1: Kaydettik demek istedim.
0: Evet, peki buyurun.

Orta Asya'nın incisi, medeniyetlerin merkezi, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te genç kardeşlerimizle kültürü, sanatı, kardeşliği paylaştık. Kalbimiz sımsıcak ayrılıyoruz. Müzikle kalın, hoşça kalın.

İnsan bu dünyada yalnız değil. Bir ağaç yalnız değil. Kuşlar yalnız uçmuyor. Bir damla suyun ardında dahası var. Biz birlikte varız. Hayatı emanet biliriz. Böyle gördük biz. Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi. Sıfır atık bilinciyle bilgilerin deneyime, deneyimlerin enerjiye dönüştüğü Sıfır Atık Festivali başlıyor. 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz. Unutma, dönüşüm seninle başlar.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözit adlı programda bu hafta çok değerli bir misafirim var. Piyano sanatçısı Iraz Yıldız.

Geleceğimize dair planlarımız, umutlarımız, kaygılarımız var. Bunlar çok doğal. Bir yandan da aklımız, fikrimiz geçmişte. Geçmişi özlüyoruz. Bu da çok doğal. Geçmişi özleyip de TRT'nin o birbirinden iddialı müzik eğlence programlarını özlememek olur mu peki?

0: Nerede o eski programlar dediğinizi duyar gibiyiz. Nerede olacak ki? TRT arşivinde güven ve huzur içinde hepsi. Biz o unutulmaz programları arşivden evlerinize getiriyoruz.
1: İyi akşamlar sevgili seyirciler. Müziğimizin dününü ve bugününü örneklemek amacıyla oluşturduğumuz programlarımızdan birinde daha sizlerleyiz. Bu düşünceyle dün ve bugün arasında bir köprü kuran, geçmişten aldığı değerleri sanatçı kişiliğinde özümleyerek ortaya yepyeni ürünler koymayı başarabilen bir konuğu var programımızın. Gerek ses icracısı ve gerekse bestekar olarak yıllardır kendisini dinlemeye alıştığımız Sayın Zeki Müren.
0: Yapımcılığını Kahraman Afyonoğlu'nun, yönetmenliğini ise Erşan Başbuğ'un üstlendiği Hoşsa'da birbirinden değerli konuklarıyla izleyenlerin hafızasındadır. Gelin hem bu yapımı birlikte hatırlayalım hem de programın en özel konuklarından olan Zeki Müren'i analım.

1984 yılında ekrana gelen Hoşsada, müzik dünyasının en büyük seslerini buluşturmuş izleyiciyle. Zeki Müren de bu özenle hazırlanan programa katılarak sevenlerine unutulmaz dakikalar yaşatmış. Sanat Güneşi hem yaşam öyküsünü anlatıyor programda, hem de sevenlerine evinin kapılarını aralıyor.

0: gözlerimde tütecek bir sevgi istiyorum.
1: Sesiyle, sahnelere getirdiği yeniliklerle, plak, konser ve filmleriyle sanat dünyasında silinmez izler bıraktı Zeki Müren. 200'ü aşkın bestesi ve repertuarındaki 4000 kadar eserle gönüllere dokundu. Biz niye anlatıyoruz ki? Sanat güneşimiz zaten hayatını anlatıyor bu programda. Ondan daha güzel, ondan daha akıcı anlatamayız ki biz.
2: 1931 yılının 6 Aralık Cuma sabahı ezanlar okunurken Bursa'da Hisar semtinde Orta Pazar Caddesi'ndeki 30 numaralı iki katlı ahşap evde doğdum. Babam kereste tüccarı Kaya Müren, annem Hayriye Müren'dir. Başka kardeşim yok, tekim. İlkokulu Bursa Osman Gazi İlkokulu'nda bitirdim. Ortaokulu yine Bursa'da, Tahtakale'de ikinci ortaokulda tamamladım. Sesimin güzelliğini ilkokuldaki öğretmenlerim keşfetti ve okul müsamerelerinde bana başrolü vermeye başladılar. İlk rolüm bir çoban rolüydü. Etrafımda kızlar dönüyordu ve kepenek giymiş olarak aralarında şarkı söylüyordum. İlk rolüm budur, hayatımdaki ilk rol. Ortaokulu bitirdikten sonra Bursa bana adeta dar gelmeye başladı. Büyük şehre taşmak arzusuyla yanıyordum. Büyük şehir tabii ki İstanbul'du. Babama rica ettim ve İstanbul'da Boğaziçi Lisesi'ne yazıldım. Boğaziçi Lisesi'nde Leyli talebe olarak okuduğum sürece İstanbul'daki üstadlardan ders almaya başladım. Daha evvel ortaokuldayken Bursa'da Tamburi İzzet Gerçeker hocamdan şarkılar geçmeye başlamıştım. İstanbul'da tatil günlerinde, yani cumartesi, pazar ve çarşamba günleri öğleden sonraları merhum Üstad Şerif İşli'den, merhum Üstad Refik Fersan'dan, merhum Üstad Agapos Alyanak ve merhum Kirkor Efendi'den nota, usul dersleri aldım ve şarkılar geçtim, repertuvarımı genişlettim. Lise son sınıftayken ilk plağımı doldurdum. Bir Muhabbet Kuşu, Şükrü Tunar'ın, merhum Şükrü Tunar'ın bestesiydi. İlk plağım olan Muhabbet Kuşu'ndan hemen sonra, ki zannediyorum 15 gün arayla, İstanbul Radyosu'nun açtığı sınava girdim. 186 kişiden bir tek zannediyorum ben kazandım naçizane. Zannediyordum ki önce bir stajyerlik devresi geçireceğim, sonra mikrofonu verecekler. Böyle olmadı. Sınavdan 10 gün sonra rahmetli üstadımız Refik Fersan Beyefendi beni telefonda aradılar. Ve şöyle konuştular. Oğlum, 1,5 saat zarfında bir nota dosyanı kap ve radyoya koş. Seansına rahatsızlığı nedeniyle gelemeyen bir hanım sanatçının yerine 45 dakikalık seansı bana vermişlerdi. Büyük bir heyecanla Hicaz dosyamı kapıp radyoya koştum. İlk okuduğum şarkı, her zahmı ciğer suze devakar aranılmaz, açsan da ciğergahını yare yaranılmaz. Son okuduğum türkü o seansta, hem okudum hem de yazdım, yalan dünya senden bezdim. O dakikalar nasıl geçti anlatması imkansız. Bir asır kadar uzun, bir salise kadar kısa. Spiker Sayın Tarık Gürcan'dı. Ve seansın sonunda programına rahatsızlığı nedeniyle gelemeyen Perihan Altındağ Sözeri'nin yerine Zeki Müren'i dinlediniz diye programı kapattılar. Radyoya telefon yağmaya başlamıştı. Ve ilk tebrik eden de değerli sanatçımız, çok saygı duyduğum Sayın Hamiyet

Yüce Ses'ti. O hafta radyoya birçok istek mektubu, istek telefonu yağmış ki bir hafta sonra ve ondan sonraki haftalar cumartesi geceleri 45 dakikalık emisyonları bana vermeye başladılar. O zaman İstanbul Radyosu ne yazık ki yalnız Marmara bölgesinden rahatça dinlenebiliyordu. İlk plağım olan Muhabbet Kuşu beni

hoş seda izleyicilerine evinin kapılarını açan Zeki Müren, o çok ünlü sahne kostümleriyle karşılıyor sevenlerini. O yalnızca benzersiz sesi, eşsiz yorumu ve bestelediği eserlerle değil, tasarladığı bu kostümlerle, sahnelere getirdiği yeniliklerle de sanat güneşi. Bunları da anlatacak elbette. Biz şimdilik bu güzel şarkıya verelim tüm dikkatimizi. Bir Demet Yasemen, en sevilen Zeki Müren eserlerinden.

Ve o yıl Güzel Sanatlar Akademisi'ne kaydoldum. İmtihanla alınıyordu akademiye talebeler. Kazandım ve girdim. Akademiyi birincilikle bitirdim. Biraz övünmek gibi oluyor ama diplomalarım daima birincilikledir. Yedek subay diplomam buna dahil efendim. Akademi son sınıftayken ilk filmim olan Beklenen Şarkı'yı çevirdim. Bu filmin dublajını da kendim yaptım. Ve Beklenen Şarkı da benim bestemdi. Filmin içindeki diğer bestelerden bazıları da bana aitti. 1955'te akademiyi bitirdikten sonra sahne konserlerim başladı. İlk önce 1955 yılının 26 Mayıs gecesi, ki bir bayrama rastlıyordu, Küçük Çiftlik Parkı'nda sahne konserlerime başladım. Herkes 4 sene beni merak etmişti radyodan. Kimdir, nedir? O zaman şimdiki gibi basın organları da yok sanatçıları tanıtacak veya çok az miktarda. Ve büyük bir rağbetle konserlerimi sürdürdüm. Sahnede giydiğim ilk beyaz frak, ilk bordo smokin ve papyonuma işlettiğim küçük bir inci birçok söylentilere yol açtı. Fakat bugün birçok sanatçı bunu tatbik ettiğine göre demek öncülüğünü yaptığım için memnun olmam gerekiyor. Bu arada sahneye bazı yenilikler getirmeye çalıştım.

Mesela halka daha yakın olmak için, arkadaki masalara daha yakından hitap etmek için podyum denen, T denen sahne çıkıntısını ben rica edip müessese sahibine yaptırdım. Dolayısıyla el mikrofonu kullanmam gerekti. Çünkü kordonsuz bir mikrofonla arkalara doğru uzanamazdım. Arkamda bir dekor olmasını istedim ve yaptılar. Sahneye renkli ark ışıklarını vurdurtmak ilk bana nasip oldu naçizane. Ve kostümlerimde büyük değişiklikler yaptım. Mesela smokinden yakaları işlenmiş bir kostüme geçtim. Bir sezon sonra Türk motifleriyle bezenmiş ki bunları naçizane kendim çiziyordum. Başka bir smokin giydim. Ondan sonra daha fazla renkli, işlemeli, modern desenli kostümler giymeye başladım. Yine konserimin başında siyah bir smokin kullanıyordum. Sonraki şarkılarda 4-5 kostüm değiştirmeye başladım. Sanatçı kendini eskimeden yenilemelidir. Benim prensibim bu oldu efendim. Bir

Her yıl bir film çeviriyordum ve gazino konserlerim devam ediyordu. 1957 yılında yedek subay olarak askerlik görevimi yaptım. İlk 6 ay Ankara Piyade Okulu'nda, ikinci 6 ay İstanbul Harbiye Temsil Bürosu'nda ve üçüncü 6 ay Çankırı'da teğmen olarak askerlik görevimi tamamladım. 1965 yılında akademide ve daha sonra yaptığım resimleri 3 şehirde sergiledim. İstanbul'da Olgunlaştırma Enstitüsü'nde, Ankara'da Fransız Kültür Derneği'nde, İzmir'de Yumlu Galerisi'nde resimlerimi, desenlerimi sergiledim halkımıza ve o yıl şiir kitabı çıkardım. Kitabımın ismi Bıldırcın Yağmuru. İçinde 100'e yakın şiirim var naçizane efendim. 4 sene evveline kadar sahne konserlerim devam etti. Fakat bir gün bir kalp spazmı geçirdim. İlk spazm Kuşadası'nda başıma geldi. İkincisi Paris'te sıcak bir sinemadan Şanzelize'ye çıkınca ve havası çok soğuktu. İkinci bir spazm geçirdim. Tabii ki doktorlar sahne konserlerini yasakladılar.

Zeki Müren Güzel Sanatlar Akademisi mezunu. Sanat yaşamı önce müzikle, sonra da renklerin ve çizgilerin dansıyla zenginleşmiş. Resim ve desen çalışmalarını açtığı sergilerle sanatseverlerle buluşturmuş. Şarkıya eşlik eden, görüntülere fon olan bu desenler de sanatçının kendi çizimleri. Dinlediğiniz bu eser de yine bir Zeki Müren bestesi. Hayat bazen tatlıdır, sevenler kanatlıdır.

0: Alo, buyurun efendim.
1: İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.
2: Sizinle mi görüşüyorum?
0: Evet efendim, ben Deniz'im.
1: Ben seçtim, özür dilerim. Birkaç soru sorabilir miyim size?
0: Estağfurullah, buyurun efendim.
1: Zeki Bey, şimdi günlük yaşantınızı nasıl devam ettiler?
0: Efendim, çok az uyuyorum. 4 saat uyku bana yetiyor. Kahvaltı etmiyorum. Sabah jimnastiği yapıyorum. Mart'tan bu yana doktorlar mecbur etti biraz da. Önce havalar müsait olduğu zaman Belgrad ormanlarında 5 kilometre falan yürüyordum. Şimdi tabii ev idmanlarına önem veriyorum. Pedal çeviriyorum, kürek çekiyorum ve bel kemeriyle masaj yapıyorum efendim. Sonra telefonlara cevap veriyorum. Gelen mektupları cevaplandırmaya çalışıyorum. Resim isteyenlere resim imzalıyorum. Öğle yemeğinde rejim yemeği yiyorum. Yani özel hazırlanmış perhiz yemekleri. Öğleden sonra günlük işlerimle uğraşıyorum. Akşamüstü muhakkak bir sauna alıyorum ve masajımı oluyorum. Sonra evime dönüyorum. Yine perhiz yemeğimi yiyorum. Çok az ve kısıtlı bir gıda rejimi bu. Akşam devamlı arkadaşlarımla beraber olmak için bir kulübe çıkıyorum bazen. Bazen video seyrediyorum. Kendi filmlerimi seyretmek çok hoşuma gidiyor. Çoğunun videosu var bende kaset olarak. Ve televizyondaki dizilerin beni enterese edenlerini izliyorum. Ondan sonra da herkes gibi ilaçlarımı alıp yatıyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun Zeki Bey.
0: Estağfurullah efendim. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar.

0: hayal girmesin.
1: Dinlediğimiz bu Zeki Müren bestesinin güftesi Sabih Gözen'e ait. Zeki Müren'in 200'ü aşkın bestesinden yalnızca biri. Onun şarkılarını böyle unutulmaz ve eskimez yapansa hislerinin derinliği, duygularını ifade edişindeki incelik ve içtenliği. Zeki Müren'i sanat güneşi yapan da zaten tüm bunlar değil mi? İçtenlik, emek, özen, özveri ve sevenleriyle kurduğu empati.

0: görüp sevmesin. Günde yüzlerce mektup almaktayım. Bu mektuplar bana şevk veriyor, kuvvet veriyor, ilham veriyor. Hepsi birbirinden samimi, hepsi birbirinden güzel. Çeşitli şeyler soruyorlar, dertlerini bana açıyorlar. Onun için sekreter tutmadım hayatımda. Soruyorlar, niçin bir sekreterin olmadı şimdiye kadar diye. Burada arz edeyim sizlere, bana sırrını açan birçok aile oldu. Bana güvenerek dertlerini anlatan birçok kişi var. Bir sekreter tutsaydım, yani mektupları kendim okumasaydım da başkası okusaydı, günün birinde o yazılanlar duyulabilirdi. Ve şöyle düşünürlerdi mektup yazanlar. Zeki Müren bizim sırrımızı başkasına anlatmış derlerdi. Onun için vakit bulduğum zaman mektuplara kendim cevap vermeye çalışıyorum efendim.
1: Hoşsada adlı yapımda hem yayımlandığı dönemin hem de günümüzün ve geleceğin sesleri yankılanmış. 1984 yılında yayınlanan programı bugün izleyince bir kez daha anlıyoruz ki baki kalan bu kubbede bir hoş sadaymış. Biz o ölümsüz seslerin yankılarına tutunuyoruz işte. O seslere saklanıyor anılarımız, yaşanmışlıklar.

0: Hoşsa da birbirinden özel konukları, biyografik içeriği ve konukların seslendirdiği unutulmaz eserlerle 1984 yılının en sevilen yapımlarından. Tekrar görüşünceye kadar hayatınızda geçmişin seslerine ve müziğe yer açın. Hoşça kalın.
1: Efendim, şöhret bana yüce halkımızın teveccühleriyle büyük alkışlarını kazandırdı. Elbette ki bu meyanda maddi durumumu kazandırdı. Ve yıllarca eksilmeyen halkın artan sevgisini kazandırdı. Her şey karşılıklıdır. Ben de çok sevdim, çok saydım dinleyicilerimi, izleyicilerimi. Mukabilinde bedelini kalbimle ödedim maalesef. Kalbim yoruldu ve bu olay 25 sene süren sahne stresinden ileri geliyor dedi doktorlar bana. Ve 4 senedir de sahnelere veda ettim. Kalbimi verdim. Çok şey aldım ama kalbimi verdim efendim. Kimsesizlerin kimsesiziyim. Kimsesizim. Yalnızların yalnızıyım. Yalnızım. Dertlilerin dertlisiyim. Dertliyim. Aşksızların aşkıyım, aşıkım. İsmim Mesut, göbek adım Bahtiyar. Mesut Bahtiyar'dan şarkılar dinlediniz.

0: Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
1: Benim adım Çınar Kemal Dağ, 8 yaşındayım. Antalya'da yaşıyorum. Müzikle ilgileniyorum. Keman ve piyano çalıyorum ama ana enstrümanım keman olacak. Bugüne kadar 20 tane beste yaptım. Ben de ileride büyük bir konser yönetmek isterim. Büyük bir orkestra ama sadece iki enstrüman olmasını istemiyorum.
2: Tatlı Notalar yarın TRT Müzik'te.
3: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trep dışında her şeyi çekerim.
4: Üst geçide bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
3: Türkcell'e çekiyoruz.
6: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.

Ravzana süzülen kuşlar getirsin sevdam. Muhabbet bağı olsun kabrim sevginle. Sensiz zindandan daha dar bu gönül hanemde. Seninle hayat bulsun vücud iklimim. Aşkınla, hasretinle sana yaptığım bu yolculuğun nihayeti yine senin ismin olsun. Efendim, gül yüzlüm, sultanın benim.

Şefkate açılan kapının adresi 130 yıldır değişmedi. Bu bayram siz de Darül Acize'ye yapacağınız kurban bağışlarınızla değişmeyen iyilik geleneğimize ortak olun. Darül Acize, 130 yıldır hepimizin evi, hepimizin sofrası. Bağışlarınız için 444 6080 ya da darulacize.gov.tr.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bu hafta çok değerli bir misafirim var. Piyano sanatçısı Iraz Yıldız.

0: Yavuz Bingöl'le Söz ve Müzik bu akşam TRT Müzik'te.
1: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
2: Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
2: Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
6: 5G. Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
7: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
6: Yok mu bunun bir çaresi?
8: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve

0: Merhaba sevgili seyirciler. Kudema programına hoş geldiniz. Bu programımızda Hatayi'ye ve eserlerine yer vereceğiz. Az evvel programımız Şah Hatayi'ye ait Aman Ey Erenler Mürüvvet Sizden adlı türküyle başladı. Bu esere yaptıkları eşlik için tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Programımıza şiirle devam etmeden evvel Milat hocamızdan Hatayi hakkında bize kısaca bilgi vermesini istirham ediyorum. Buyurunuz kıymetli hocam.
1: Şimdi ben teşekkür ederim öncelikle. Şah İsmail Hatayi diye biz öncelikle Hatayi'yi biliriz. Onun dışında Anadolu'da da birçok Hatayi vardır. Programda beste olarak seslendirilen şarkılar yahut besteler çoğunlukla Anadolu'da bulunan Şah Hatayi mahlaslı şairlere, saz şairlerine aittir.
0: Bunlar birden fazla şair.
1: Tabii ki bunlar özellikle 16. 17. asırdan sonra ortaya çıkmışlar. Benim ise şiir olarak seslendireceğim şiirler Şah İsmail Hatayi'ye aittir. Şah İsmail Hatayi, Safavi tarikatının kurucusu Haydar'ın oğlu ve öteki taraftan Uzun Hasan'ın kızının oğludur. Kendisi de Safavi hükümetinin kurucusudur İran'da. Bir devrim yaratmıştır esasında dil ve kültür açısından İran Türkleri için. Herkes İran'da Farsça şiir yazıyorken, Anadolu'da herkes Farsça şiir yazıyorken Şah İsmail Hatayi neredeyse bütün şiirlerini Türkçe yazmıştır. Yavuz'la rekabetleri bilinir, çekişmeleri bilinir, hatta savaşları yine bilinir. Yavuz Sultan Selim kendi divanını Farsça tertip ederken Şah İsmail neredeyse bütün şiirlerini Türkçe yazmıştır. Şiirleri de çok yönlüdür. Neredeyse hepsi aruz vezniyledir. Şiirlerinin birçoğunda

0: bir tarikat lideri, bir mürşittir. Bazı şiirlerinde bir padişahtır. Ve aynı şeyi esasında biz Yavuz'da da görürüz. Yavuz'un Farsça şiirlerinde kılıçtan çok bahsedilir, kalkandan, hükümdarlıktan bahsedilir. Yani bir kıyas yapmak gerekirse Fuzuli ile dünyaları farklıdır. Ancak Şah İsmail Hatayi, Nesimi'den sonra Azerbaycan Türkçesiyle şiir yazan en büyük şairdir diyebiliriz. Hatta Nesimi ile Fuzuli arasındaki köprüdür. Fuzuli ile çağdaştır. Malum 15. 16. asırda esasında, 15. asrın sonları, 16. asrın ilk çeyreğinde Bağdat ve Irak bölgesi el değiştirirdi Osmanlı ile İran'daki hanedanlar arasında. Şah İsmail Hatayi'nin Bağdat'ı aldığında Fuzuli ile karşılaştığını ve onunla tanıştığını biliyoruz. Birkaç yıl sonra Bağdat tekrar Osmanlı'ya geçmiştir ve Fuzuli bu sefer Osmanlı hükümdarlarına bazı kasideler sunmuştur. Öteki yandan Anadolu'daki Şah Hatayi mahlasıyla şiir yazan saz şairlerine de ufak bir değinelim. Onların neredeyse hepsi şiirlerini hece vezniyle yazmışlar ve bu bir alameti farikadır aslında. Şiirler hece vezniyle yazıldıysa ve basit kelimeler, sade kelimeler, Türkçe kelimeler tercih edildiyse biz bunların Anadolu'daki Şah Hatayilere ait olabileceğini hemen tahmin edebiliyoruz.
1: Peki Şah Hatayi, Şah İsmail Hatayi'den geçip değişmiş olabilir mi Sayın Hocam?
0: Esasında yine malumumuz o dönemin 16. asrın Anadolu'daki siyasi şartlarına göre Anadolu'da azımsanmayacak bir kesimin Şah İsmail'e bir sempatisi vardır. Ve o dönem Şah İsmail'i seven Anadolu'da ve ona nazireler yazmak isteyen saz şairleri vardır. Tahminimizce burada kesin bir söz söylemek çok zordur. El yazmalarından hareket ederek ancak bazı tahminlerde bulunabiliriz. Tahminimizce bunlar sempati duyan şairlerdir. Hata kelimesi esasında iki anlamlı olduğu için hem Semerkant bölgesinde bir şehir ismidir hem de mecazi anlamda hata kelimesi anlamında da kullanıldığı için şairlerin tercih edebileceği ve tercih ettiğini gözlemlediğimiz bir mahlastır. Dolayısıyla bunların Şah İsmail ile sempati duyabilen ozanlar olabileceğini ileri sürmemiz belki daha isabetli bir tespit olabilir.
1: Teşekkür ediyoruz hocam. Hangi şiir lütfedeceksiniz bize?
0: Şiir olarak Şah İsmail ile mensup bir murabba seslendireceğim. Bunu Şah İsmail'in Türkiye'de yayınlanan divanından seçtim.
1: Teşekkür ediyorum hocam. Buyurunuz lütfen.

0: her haçan cam-ı şerab-ı şiveyi nuş eyledin, ettiğin kovlu kararı hep feramuş eyledin. Çeşme mehmurunla men miskini medhuş eyledin. Hani ey zalim seninle ettiğim peymanımız. Aç nigab-ı ruyunu, hüsnün görünsün nagehan. Mihr ile dolsun menim mahim zemin-i asıman. Söyledin gönlüm alınca mene min türlü yalan. Hani ey zalim seninle ehdimiz peymanımız. Ebri baran kimi ağlarken hatayı zar zar, gözünün yaşı akardı durma derdin aşikar. Dün gece kuyunda oldum subh olunca intizar. Hani ey zalim seninle ehdimiz peymanımız. Hani ey zalim seninle ehdimiz peymanımız.
1: Çok teşekkür ediyorum kıymetli hocam ve eşli için sevgili Caner kardeşim. Programımıza müzikle devam edeceğiz. Yine Şah Hatay'a ait Bir Nefescik Söyleyeyim, Gayrı Sana Neyleyim adlı eseri serbest bir ritimde sevgili kardeşim Ercan ve Ercan'la beraber eşlik edeceğiz. Buyurun kıymetli kardeşlerim.

eksik idi ki kendi özümden.

eşlikleri için kıymetli kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Programımız şiirle devam edecek ve Bilal Salmani hocamız bize Şah İsmail Hatayi'den son bir şiir okuyacaklar. Kendilerine şimdiden teşekkür ediyoruz. Buyurun kıymetli hocam.

Programımıza müzikle devam edeceğiz ve Anadolu'da çokça söylenen Melullenme Deli Gönül adlı eseri arkadaşlarımla beraber seslendireceğiz. Buyurun kıymetli kardeşlerim.

Ey güneş, yüzünü pünhan ettiğin yani ki ne? Mehrilen rahmetmeyü ben, qəhr birlen öldürüp bendeye lütfiyle ihsan ettiğin yani ki ne? Bu xətai gönlünü ey nərgisi cadu nigar,

Çok teşekkür ediyorum kıymetli hocam. Programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tüm bu program ve programlar boyunca bize eşlik ettiğiniz ve kadim şairler öncülüğünde çıktığımız bu mana yolculuğunda bizimle beraber yol aldığınız için hepinize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyor. Saygıyla huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşça kalınız.

0: Kurban vekaletinizi Türk Kızılay'a verin. Usulüne uygun kesilen kurbanlarınız Türkiye'de ve başta Filistinliler olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerinin sofralarında bereket olsun. Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye.
1: Benim adım Çınar Kemal Das, 8 yaşındayım. Antalya'da yaşıyorum. Müzikle ilgileniyorum. Keman ve piyano çalıyorum ama ana enstrümanım keman olacak. Bugüne kadar 20 tane beste yaptım. Ben de ileride büyük bir konser yönetmek isterim. Büyük bir orkestra ama sadece iki enstrüman olmasını istemiyorum.
2: Tatlı Notalar yarın TRT Müzik'te.
3: Sana göre yine sıradan, soracak bunu yaradan, yaktın içimi.
4: Çok genç ama çok yetenekli bir konuğum var. Başarıları yaşının üzerinde. Mert Çodur bizlerle beraber.
3: Yaraları kendim sardım, istemedim hiç yardım.
5: Sanatçılara, internet üzerinden, mail üzerinden, yapım şirketlerine durmadan mailler, mesajlar. Abi işte bana yardım edin, şöyleyim, böyleyim, kendimi anlatıyorum. Ben bunu yapıyorum, şunu yapıyorum, şarkı söylediğim ses kayıtlarını atıyorum diye diye. Bütün şu anda çalıştığım sanatçılar dahil olmak üzere herkese aslında kendim bir şekilde kontak kurdum yani.
3: Al beni yatına derman.
2: Melike ile müziğin ritmi yarın TRT Müzik'te.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve

Efendim, insanoğlunun dili açıldığından beri en çok tartışılan ve söylenen üç kelime vardır. Aşk, mutluluk ve dostluk. Aşkı ve mutluluğu yaşamak ne kadar önemli ve ruhen doyurucu ise dostluğun da önemi en az o kadardır. Çağımızda yaşanan modern dostluklar yalnızca çıkar ve gaye için bir araya gelip diğer zamanlarda kopuk bir ilişkiye dönüşüyor. Bunun en somut örneği artık bayram tebriklerinde bile sevdiğimiz insanların yüzünü görüp sesini duymak yerine aynı mesajı herkese atıp samimiyetin tatlı sıcaklığını yok edişimizdir. Hendek Savaşı'nda Hazreti Muhammed herkesten daha çok çalışmış ve çevresindeki herkese yardım etmiştir. Hem o zaman hem de şimdi için büyük bir örnek olan Peygamber Efendimiz'in bu tutumu bize çok net bir mesaj verir. Dostluk, külfeti üstlenip nimetleri pay etmektir. Yani hasılı dost ruhu ruhuna değmiş olandır. Dost kalpte iz bırakandır. Dost onunla ağlamaktır düştüğü vakit. O sevindiğinde de sevinebilmektir. Efendim bu akşam sizlere dost elimizi uzatıyoruz ve Sema ve Hisler programımıza dostça merhaba diyoruz. Hoş geldiniz.

0: Kıymetli dostlar, bugünkü konuğum çok kıymetli Mustafa Sevim. Hoş geldin Mustafa abi.
1: Hoş bulduk.
0: Ağzına sağlık öncelikle.
1: Allah razı olsun.
0: Çok güzel bir eser bu. Sen de çok güzel icra ettin. Bugünkü sohbetimizi biraz aşk üstüne yapmak istiyorum eğer kabul edersen.
1: Eyvallah.
0: Şöyle açalım. Dünyanın en büyük hazinesi aşktır ve aşk yaratılışın aslında mayasıdır. Üstad, aşk bir tanedir, zuhuru değişir sadece. Yani aşkla meyli, arzuyu, hevesi birbirine karıştırıyoruz o zaman. Sen peki nasıl bir aşk seçtin kendine ve onu neyle besliyorsun?
1: Leyla'nın gözlerinden Mecnun'un gönlüne akan aslında Allah-u Teala'nın bir muhabbetiydi.
0: Eyvallah.
1: Mecnun bir zaman sonra bunun Leyla'dan değil de Allah'tan geldiğini gördü, anladı ve bir şekilde Allah'a vasıl oldu.
0: Leyla'dan geçme faslındayım, Mevla'yı bulma yolunda.
1: Eyvallah.
0: Demiş, değil mi?
1: Aynen öyle. Aslında bizim gördüğümüz güzelliklerin hepsi Allah-u Teala'nın bir esmasının tecellisi.
0: Eyvallah.
1: Yani biz Allah-u Teala'dan başka hiçbir şeyi sevemeyiz. Bütün güzellikleri yaratan aslında O'dur. Allah'tan gayri neyi seversen sev, bir gün fani olduğu için bitecektir. Ama Allah-u Teala'nın sevgisi, hani mezara kadar diyorlar ya.
0: Eyvallah.
1: Mezara kadar değil.
0: Daha da değil.
1: Mezarda da devam ediyor. Kabirde de devam ediyor, ahirette de devam ediyor.
0: Falan. Ve bizim aslında amacımız o güzele ulaşabilmek. En güzel olan bizim Rabbimiz ve biz onun kuluyuz. Bizim bütün gayemiz bu güzelliği aslında bu güzelliği yaşamak isteme arzusu. Bunu bizler sanatla yaşamaya, aramaya gayret ediyoruz. Şimdi eğer müsaade edersen. Bu güzeli aramak için yeni bir eserle arayışımızı devam ettirelim mi Çağrı abi?

0: aşk üstüne konuşuyorduk ya Mustafa abi. Bu konu içerisinde Efendimiz'i anmadan programa devam etmemizin boş olacağını aslında bu eser bize anlatmış oldu böylece. Peki yine aşk üzerinden giderken biraz da şöyle bir hafif kıvrılalım, tali yola gidelim istiyorum. İnsan bazen kendini bulmak için kaçar bir yerlere. Bir yerlere sığınır kendi içinde aslında. Mesela senin sırlarında baş başa kaldığın ve daha doğrusu sırlarında baş başa kalmak için girdiğin bir sığınağın var mı?
1: Şimdi sevgili Furkan'cığım, önceden bizim tasavvuf büyüklerimiz çilehaneleri varmış.
0: Eyvallah.
1: Çilehanelerine giderlermiş. Hatta dağlara çıkarlarmış. İnsanlardan uzak kalırlarmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de gidiyordu. Ama şimdi öyle yerler olmadığı için maalesef. Evet. Yine tasavvuf büyüklerimiz rabıta. Yani gözlerinizi kapatıp Allah-u Teala ile olan muhabbetinizi artırın demiş. Onu tefekkür edin demiş. Onu düşünün demiş.
0: Gözler, rabıta ne demektir tam olarak?
1: Rabıta aslında kelime anlamıyla düşünmek.
0: Düşünmek.
1: Rabıt etmek. Anımsamak, hatırlamak. Eyvallah. Hani bir sevdiğini gözlerini kapatırsın düşünürsün ya.
0: Eyvallah.
1: Aynı şekil diyorlar ki Resulullah'ı da düşün. Allah-u Teala'yı da düşün. Allah-u Teala'yı nasıl düşüneceğiz? Tefekkür ederek düşüneceğiz. Eyvallah. Eğer Allah-u Teala'ya da bir yakınlığın yoksa, bir tanışıklığın yoksa, bir meylin yoksa, gözleri kapatmaya gerek yok zaten. İnsana her yer karanlık.
0: Her yer karanlık.
1: Eyvallah.
0: Eyvallah. Bir eser daha yapalım mı?
1: Yapalım.
0: Eyvallah. Buyurunuz.

0: Ağzına sağlık Mustafa abi.
1: Allah razı olsun.
0: Gerçekten vallahi de görmeden sevdik. Allah şükürler olsun ki böyle bir dine mensubuz.
1: Elhamdülillah.
0: Böyle bir peygamberin ümmetiyiz. Allah şükürler olsun. Görmeden sevdik Mustafa abi.
1: Görmeden sevmek başka bir muhabbet.
0: Eyvallah.
1: Zor, meşakkatli ama muhabbeti çok fazla. Resulullah Efendimiz de buyuruyor ki onlar benim kardeşlerim.
0: Kardeşlerim.
1: Diyor. Sahabe Efendilerimiz diyor ki kim onlar diyor. Sizden sonraki gelecekler diyor. Neden diyor onlar için kardeşim dediniz diyor. Çünkü diyor siz beni gördünüz, sevdiniz. Ki Resulullah Efendimiz'i görüp sevmemek ne mümkün.
0: Ne mümkün.
1: Ama diyor onlar diyor görmeden sevdi.
0: Eyvallah.
1: Onun için onlar diyor bana daha yakınlardı. Ya. Kardeşlerim gibilerdi.
0: Ya.
1: Rabbim hakkıyla sevmeyi nasip etsin.
0: Amin. Bu çok mu? Allah Allah deriz ve böylece esere geçeriz. Çağır abi.

0: Ya çok güzel program oldu be.
1: Allah razı olsun. Evet.
0: Ayaklarına çok sağlık oldu. Mustafa Bey. Ama her güzelin bir sonu olduğu gibi bu programın da artık sonuna doğru geldik.
1: Eyvallah.
0: Tekrardan teşekkür ederken son sözlerini de hep söylüyorum. Bu program için tabii ki. Allah uzun ömürler versin. Bu program için son sözlerini de senden isteyelim.
1: Efendim çok güzel, çok muhabbetli bir program oldu. Umarım bu program vesilesiyle bir gönle dokunuruz. Bu da bizim hizmetimiz olur. İnşallah.
0: Bütün gayemiz budur. Üstad,
1: hizmet etmiş
0: oluruz. Allah razı olsun. Efendim bu programın da sonuna geldik. Hepiniz kerim olan en hakiki dostumuza Allah'a emanet olunuz.

İstanbul Sıfırat'ın başkenti oluyor. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde küresel bir seferberliğe dönüşen Sıfır Atık Hareketi, 160'tan fazla ülkeden temsilciyi, 100'ü aşkın bakanı ve 5000'den fazla katılımcıyı ortak evimiz dünya için İstanbul'da bir araya getiriyor. Antalya'ya giden yol, iklim eylemi olarak Sıfır Atık mottosuyla gerçekleşecek bu büyük buluşma, iklim mücadelesinde yeni bir yol haritası çiziyor. Sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek adına Sıfır Atık Vakfı tarafından düzenlenen Sıfır Atık Forumu 5-7 Haziran tarihlerinde İstanbul'da.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözit adlı programda bu hafta çok değerli bir misafirim var. Piyano sanatçısı Iraz Yıldız.

0: Akşam Sefası bu akşam canlı yayınla TRT Müzik'te.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş

0: Yavuz Bingöl'le Söz ve Müzik bu akşam TRT Müzik'te.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve...

0: Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
1: Sufizm'de müzik sadece eğlence veya arka plan sesi değildir. Arayış içindeki kişiyi manevi aydınlanma yolunda ilerleten bir araçtır. Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nun ilk yetenekli ve bilgili müzisyeninden tambur sanatçısı Musa Kazım Tığlıoğlu ve neyzen Ahmet Safı Mızrak ile görüşeceğim.
2: Mevlana ve müziğin bağlantısı senden duymak istiyorum.
3: Mesnevi'de Hazreti Mevlana, mutribe yani çalgıcıya, müzisyene bazı görevler yüklüyor. Diyor ki, ey mutrip, bize gönüller açan kıssalardan bahset. Bizim sırlarımızı söyle ey mutrip, çalgıcıya, müzisyene diyor.

Türkistan'dan Rumeli'ye programımız için Macaristan Bugaç'ta Büyük Türk Kurultayı'ndayız. Hepinize Macaristan'dan Bugaç'tan merhabalar. Hey.

0: yeniden başlamışım gibi düşünüyorum. Her gece sahneye çıkarken yine aynı heyecanla çıkıyorum. O heyecandan hiçbir şey kaybetmiyorum.
1: O kaybolmuyor değil mi hala?
0: Asla. Ve en önemlisi yeni projeleri de yapmaya çok heyecanlıyım.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve

Adım Mert, soyadım Can. 25 yaşındayım. İstanbul Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümü mezunuyum. Müziğe 2019 yılında sokak müziğine başladım. Aslında 8. sınıfta 13 veya 14 yaşımda bir arkadaşımın vasıtasıyla hiç aklımda yokken bir yerde şarkı söyledik beraber ve ondan sonra ayrılamadık.

ilk sokak müziğine başlama anım biraz garipti açıkçası. Çünkü daha önce yapmamış bir şeyi yapıyorum ve nasıl tepkiler alacağım, o anda nasıl bir durumda olacağım çok böyle garipti. Hatta bir arkadaşımla gitmiştim ve o arkadaşım böyle benden biraz uzaklaştı yavaş yavaş. Dedim ki Mert, bir kere geldin, gitarını açtın, artık başla. Bir yap bakalım, nasıl duygular tadacaksın. Gayet de güzel başladık. Çok böyle kendimi farklı hissettim. Müzik ruhun gıdası derler ya. Gerçekten insan bir ruhsa, bu ruh bir müziği üretiyorsa ve o müzik başkalarına hitap edip orayı da alıyorsa, o kesime de hitap ediyorsa bundan daha güzel bir şey bence yok.

İstanbul'da sokak müziği yapmak bin bir çeşit insanla sizi karşı karşıya getirebilir. Bu avantaj ve dezavantaj olarak ikiye ayrılabilir. Yani olumlu ve olumsuz şeylerini zaten biliyoruz. Olumlu şeyleri çok daha fazla. Mesela Amerika'dan gelen bir çiftle oturup muhabbet edebiliyoruz. Onların kendi yaşantısını hissedebiliyoruz. Hollanda'dan, İtalya'dan, Almanya'dan, Avusturya'dan gerçekten her gün farklı bir ortam yapabiliyoruz yani.

Adım Emin, soyadım Dertli. 22 yaşındayım. Klarnet sanatçısıyım. Klarnet çalmayı da abimden öğrenerek başladım. Sulukule mahallesinden geliyorum. Bizim mahallemiz 7'den 70'e güzel bir sanatkarla dolu insanlarla doludur.

Klarnet benim için 5-6 yaşlarında başlayan bir aşk yolculuğudur. Klarnet benim söyleyemediğim sözleri, dile getiremediğim lafları sazımla, sözümle öttürüyorum ve insanlara iletiyorum. O benim vazgeçilmez bir, sonsuz bir aşkımdır.

süre daha tanıdık değil bana gün. Sahneyi çok daha farklı bir kulvar olarak görüyorum aslında. Orada hazırlamış olduğum bir repertuar var. Ve bu repertuar üzerine çalışmalarını gerçekleştiriyorsun. Ama sokakta, mesela sokaktan geçen bir insan sana diyebilir ki ya ay tenli kadını çal ya da işte ellerimde çiçekleri çal. Bunlar çok böyle farklı duygular tattırıyor insana. Farkı bu diyebilirim.

En büyük hayalim önce hedeflediklerimi yapmak ve bu hedeflerimin arasında tabii ki herkesin ilk önce ailesini mutlu etmek gelir. Sonrasında sağlıklı, huzurlu bir yaşam gelir. Ve tabii sahne alabilirsek, güzel büyük kitlelere hitap edebilirsek bu yaptığımız işi daha değerli kılar diye düşünüyorum. Çünkü benden geçen duyguyu tatmasını istediğim bir dünya var.

Sosyal medyaya videolar çekiyorum. İçeriğimin ismi en sevdiğin şarkı. İnsanların yanına gidip en sevdiğin şarkı nedir diye soruyorum. Ve onlardan gelen yanıtlarla beraber böyle hemen anında şarkıya giriyorum. Bazen onlar da eşlik ediyor. Bazen alkış tutarak eşlik ediyorlar. Ama hep güzel böyle enerjileri yakaladığımız günler olmuştur tatlı.

0: Oo, merhaba. Oo, bayılırım, bayılırım.
1: En sevdiğin şarkı?
0: En sevdiğim şarkı, evlat ne söyleyeyim sana, ben seni ben ellerin olsun diye mi sevdim? Baki duyarlar.
1: Bir ufak sen böyle gir ki biz
0: seni ben ellerin olsun diye mi sevdim? La la la la la.
1: Hayır. Şuradan galiba.
0: Ren.

Eğer gerçekten müzikle ilgilenmek istiyorsan sabretmelisin, üstüne düşmelisin. Enstrüman olur, sesin olur. Kesinlikle üstüne düşüp vazgeçmemelisin. Bu hayatta olduğu gibi hiçbir şeyden vazgeçmemeliyiz. Aa, olmadı deyip kenara atmamalıyız o konuyu. Bence her şeyi başarabiliriz.

0: Emin de klarnet olayında gerçekten var. Şimdi o duygu dediğin zaman duyguyu bize geçiriyor.
1: Ben biliyorsunuz Sulukule'den geliyorum. Bizim mahallede çok klarnetçi vardır. Yaşlı klarnetçilerle çok çalıştım. Ama en örnek aldığım klarnetçi abimdir, Öz abimdir. O da iyi bir klarnet icracısıdır.

Şefkate açılan kapının adresi 130 yıldır değişmedi. Bu bayram siz de Darül Acize'ye yapacağınız kurban bağışlarınızla değişmeyen iyilik geleneğimize ortak olun. Darül Acize, 130 yıldır hepimizin evi, hepimizin sofrası. Bağışlarınız için 444 6080 ya da darulaceze.gov.tr.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözü adlı programda bu hafta çok değerli bir misafirim var. Piyano sanatçısı Iraz Yıldız.

0: Yavuz Bingöl'le Söz ve Müzik bu akşam TRT Müzik'te.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve

Belli unutmuşsun sen beni. Sanki 40 yılda bir akla gelen biri. Büsbütün kırıp geçtin.

keşkelerim olmasaydı özler miydim bu kadar seni? Hiçbir zaman affetmedim kendimi. Nereye gitsem yanımda götürdüm hasretini. Eski ben değilim inan, sadece bir yarım insan.

İstanbul Sıfırat'ın başkenti oluyor. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde küresel bir seferberliğe dönüşen Sıfır Atık Hareketi, 160'tan fazla ülkeden temsilciyi, 100'ü aşkın bakanı ve 5000'den fazla katılımcıyı ortak evimiz dünya için İstanbul'da bir araya getiriyor. Antalya'ya giden yol, iklim eylemi olarak Sıfır Atık mottosuyla gerçekleşecek bu büyük buluşma, iklim mücadelesinde yeni bir yol haritası çiziyor. Sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek adına Sıfır Atık Vakfı tarafından düzenlenen Sıfır Atık Forumu 5-7 Haziran tarihlerinde İstanbul'da.

0: Akşam Sefası bu akşam canlı yayınla TRT Müzik'te.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve...

0: Yavuz Bingöl'le Söz ve Müzik bu akşam TRT Müzik'te.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve...

Çok teşekkür ederim. Alkışlayan elleriniz yüreğiniz dert görmesin efendim. Kıymetli izleyenler, Erzurum'dan TRT Erzurum Aşık Yaşar Reyhani Stüdyosu'ndan gerçekleştirdiğimiz ve TRT Müzik ekranlarından da izlemekte olduğunuz Doğudan Sesler programıyla ekranlara başındaki siz değerli izleyenlerimizi, stüdyomuzda bulunan siz kıymetli konuklarımızı saygı, sevgi, hürmetle selamlıyoruz. Hoş geldiniz efendim.

Milletimizin bağımsızlık mücadelesinin başladığı gün, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktığı o gün 19 Mayıs 1919, Kurtuluş Savaşı'nın ve milletimizin bağımsızlık meşalesinin yakıldığı gündür. Dolayısıyla 19 Mayıs milletimiz için, ulusumuz için bir dönüm noktasıdır efendim. Aynı zamanda gençliğe duyulan bir güvenin sembolü olarak yıllardır kutlana gelmiştir. Ve bundan sonra ilelebette aynı coşkuyla, kıvançla, coşkuyla da kutlanacaktır. Kutlu olsun efendim. Bugün 19 Mayıs'ın şanına yakışır iki güzel mihmanımız, konuğumuz var. İki genç arkadaşımız var. İki değerli yetenek var efendim. İleride, yarınlarda bu stüdyolarda bu görevi devralacak, bayrağı taşıyacak iki değerli, kıymetli arkadaşımız, genç arkadaşımız var. Hemen o güzel alkışlarınızla ben ilk konuğumuzu davet etmek istiyorum. Alkışlarınız Asude Çelebioğlu için olsun efendim.

O güzel alkışlarımız, bir diğer genç arkadaşımız, o güzel sesiyle birbirinden güzel türkülerde ses olacak Yusuf Demirer için efendim.

0: Çok teşekkürler. Yusuf hoş geldin paşam.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Sesinin soluna sağlık olsun.
1: Teşekkür ediyorum
0: seni
1: hocam.
0: Seni duysun. Bahar Erzurum'a bir an evvel gelsin.
1: İnşallah hocam.
0: Canım şeref verdiğin.
1: Teşekkür ederim.
0: Çok mutlu
1: hocam.
0: Olduk. Keyif bulduk. Aynı keyif okuyacağınız diğer türkülerle de inşallah izleyenlerimiz için de, stüdyomuzdaki konuklarımız için de hasıl olacaktır.
1: İnşallah.
0: Efendim alkışlarımızla bu süperlik izleyelim. Geç bakalım. Tekrar hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Bayramınız kutlu olsun.
2: Sizin de hocam.
1: Sizin de hocam.
0: Bu bayram gençlerin bayramı. Hem Atatürk'ü anma hem de gençlik ve spor bayramı. Dolayısıyla kutlu olsun.
1: Teşekkür ederiz hocam. Sağ olun.
0: Her ikimiz de konservatuar talebesiyiz değil mi?
2: Evet hocam.
0: İlk önce hanımlarla.
1: Tabii.
0: Özür diliyorum. Anlat bakalım Azide.
2: Hocam, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Türk Halk Müziği 1. sınıf öğrencisiyim.
0: Hangi üniversite?
2: Atatürk Üniversitesi.
0: Çok güzel. 1. sınıf.
2: 1. sınıf
0: canım benim maşallah. Ne güzel.
2: Evet hocam, çalışmalarımız devam ediyor okulda. Yoğun
0: dersler
2: bir şekilde.
0: Nasıl?
2: Çok şükür. İyi hocam.
0: Neresi?
2: Daha da iyi olur inşallah. Buralıyım hocam, Erzurumluyum.
0: Neresinden Erzurum?
2: Çiftlik köyünde.
0: Çiftlik köyünde. Ömrüne bereket olsun.
2: Teşekkür ederim hocam, sağ olun.
0: Paşam sen? Kaçıncı sınıf?
1: Hocam ben de Türk Müzikisi Devlet Konservatuvarı'ndayım. 3. sınıf Türk Halk Müziği bölümü.
0: Sen yolu yarısını geçmişsin. Biraz daha
1: evet,
0: senin.
1: Evet hocam. Çok az kaldı benim.
0: Evet. Sesiniz, nefesiniz daim olsun.
2: Sağ olun.
0: Her
2: hocam.
0: Daim
2: çok teşekkür ederim.
0: Türkülerle dolu, keyifli, güzel günleriniz olsun. Siz bir misyonun temsilcisisiniz. Dolayısıyla sizlere emanet edilecek olan bir bayrak var ki o bugünlerden başlamış, kabul edin siz onu. Dolayısıyla her daim Yaradan size sağlık versin, sesinize sıhhat versin, nefesinize güç versin.
1: Cümlemize inşallah hocam,
2: inşallah.
1: Teşekkür ederiz.
0: Efendim dedik ya bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Aynı zamanda milletimizin bağımsızlığının bir meşalesinin yandığı güzel, özel bir gün. Bu özel güne münhasır, her zaman dile pelesenk olmuş güzel bir türkü vardır. Asude kardeşimiz yola koyulur, biz de peşi sıra gideriz. Biz derken efendim, hep beraber siz de katılırsanız keyifle okuruz. Havada bulut yok diyoruz efendim.

0: Çok teşekkürler. Canlar ağzınıza sağlık.
1: Teşekkür ederiz hocam.
0: Sesinize solunuza sağlık olsun. Efendim Erzurum'dan TRT Erzurum Aşık Yaşar Reyhane Stüdyosu'ndan canlı yayınla Doğudan Sesler programıyla efendim sizlere sesleniyoruz. Okey Aşık Yaşar Reyhane Stüdyosu'ndayız. Okey Erzurum'dayız. Bir Reyhane Usta türküsü okumakta icap eder diyelim. Hani baharda bir hasretimiz var ya. Kurban olduğum bahar bir kere cemrelerinde hepsi düştü. Üç cemre de Erzurum'a kafi gelmedi ama yapacak bir şey yok. Bekliyoruz hasretle. Bahar gelsin şu dağlara gidelim diyelim mi arkadaşlar? Hadi. Reyhan Usta'yı da bir yad edelim.

0: Çok teşekkür ederim. Efendim alkışlar ruhu şad olsun. Reyhani ustamız için olsun. Kuvvetli olsun efendim. Reyhan ustamız için. Çok teşekkür ederim. Evet canlar. Türküyle devam edelim. Asu de seni dinleyelim.
1: Tamam hocam.
0: Sırada güzel bir efendime söyleyeyim. Hareketli neşeli bir türkü var dinamik.
1: Evet hocam.
0: Anonsunu sen yap.
1: Çorabını ördüm.
0: Vay derdine yandığım diyor. Aynen. Oğlan oğlan, ay oğlan.
1: Evet hocam.
0: Alkışlarınız. Asu de çorabı ördüm.

0: Alkışlarınız Yusuf Demirel için efendim.
1: Teşekkür ederim.
0: Yaşa Yusuf Baba. Çok güzel. Nasıl güzel, nasıl temiz okuyorlar efendim, değil mi?

0: Nasıl da keyifli okuyorlar. Ömrünüze bereket olsun.
1: Teşekkür ederiz
0: Heyecan böyle
1: hocam.
0: biraz gitti mi? Böyle biraz rahatladık mı?
2: Evet. Biraz
0: İyi
2: hocam,
0: misiniz?
2: aynen. Daha iyiyiz.
0: Ailede müzisyen var mı?
2: Hocam benim ailemde yok
0: Okuyan
2: ama
0: veya bir enstrüman çalan.
2: babamın sesi çok güzelmiş eskiden. Öyle diyorlar. Babamın
0: Peki
2: sesi
0: siz
2: çok güzel.
0: sende?
1: Hocam bizde herkes söylüyor.
0: Kervandan ben sıyrıldım ama diyorsun. Çok güzel. Ya keyifli olsun, bir emir olsun, aşklı olsun cancağızım. Çok teşekkür ederim. Rıza Tevfik Bölükbaşı'na ait bir uzun hava vardır. Sözleri daha doğrusu. Yine Balkanları duman kaplamış diye başlar şiir. Biz ufak ufak değişimlerle okuruz onun. Daha doğrusu ruhu şad olsun. Ali Ekber Çiçek hocamız okumuştu. Kulaklara ondan nakşolunmuştu. Şu yüce dağları duman kaplamış. Yine mi gurbetten kara haber var diye bir uzun hava. Enes kardeşimiz mendilim işle yollanın önüne bir açış yapar. Uzun havayı okuruz. Ondan sonra da mendilim işle yolla der. Elazığ'a doğru revan oluruz yolumuza. Olur mu? Hadi bakalım canlar. Buyurun.

Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Sevgili Asude, hemen senden bir eser alalım. Vakti efektif kullanalım. Ankara'ya doğru gidelim. Su gelir bulanarak, bahçe ediyor dolanarak, buna cam mı dayanır, yer geçti salınarak. Efendim Asude Çelebioğlu için olsun alkışlarınız.

0: Yusuf çok teşekkürler.
1: Teşekkür ederim.
0: Çok teşekkürler. Başar, çok sağ olasın. Vallahi bu sefer sonuna geldik. Efendim yayında yapımda emeği geçen kalabalık bir kadro var. Ama her şeyden evvel efendime söyleyeyim. Başta Asude Çelebioğlu'na ve sevgili Yusuf Demirer kardeşime çok teşekkür ediyorum. Sesiniz nefesiniz daim olsun.
2: Sağ olun. Çok teşekkür ederim.
0: Efendime söyleyeyim. Yolunuz bahtınız açık olsun.
1: Teşekkür ederiz.
0: Bir son güzel türküyle biz sizlere veda ediyoruz ama ondan sonra da hani programın başında olduğu gibi Erzurum Turizm Folklor Derneği'nin efendim çok güzel o dinamik dadaşlarıyla da programımızı noktalayacağız. Haydi bir hoş gelişler ola diyelim. Sonra da sahneyi dadaşları bırakalım. Buyurun.

0: Kurban vekaletinizi Türk Kızılay'a verin. Usulüne uygun kesilen kurbanlarınız Türkiye'de ve başta Filistinliler olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerinin sofralarında bereket olsun. Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye.
1: Müzik Sayfası ekibiyle bir araya gelen Koray Avcı, 12 albümünün çıkış hikayesini anlattı.
2: İçinde ilk eser Gülbenk, bir dua. Hatta şöyle bir anısı var.
1: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivallerinde Oğuzhan Koç, Demet Akalın, Buray ve Sefo'nun muhteşem performanslarından çok özel görüntüler. Kaybol.

0: Erdem Kınay proje albümünün ismini hangi sanatçının belirlediğini Müzik Sayfası ekibiyle paylaştı.
1: Ne koyacaksın bunun albümün ismini dediğinde dedim gerçekten hiçbir fikrim yok. Proje koy dedi. Zaten proje değil mi dedi bu albüm dedi.
0: Serkan Kaya yeni albümünün devamı olan şarkıların ne zaman yayınlanacağını açıkladı.
2: Albümün tamamı açılıyor. 7 tane slow şarkı, arabesk şarkı.
0: Müzik Sayfası Pazar TRT Müzik'te.
3: Sufizmde müzik sadece eğlence veya arka plan sesi değildir. Arayış içindeki kişiyi manevi aydınlanma yolunda ilerleten bir araçtır. Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nun ilk yetenekli ve bilgili müzisyeninden tambur sanatçısı Musa Kazım Tıllıoğlu ve neyzen Ahmet Safı Mızrak ile görüşeceğim.
4: Mevlana ve müziğin bağlantısı senden duymak istiyorum.
5: Mesnevi'de Hazreti Mevlana, mutribe yani çalgıcıya, müzisyene bazı görevler yüklüyor. Diyor ki, ey mutrip, bize gönüller açan kıssalardan bahset. Bizim sırlarımızı söyle ey mutrip, çalgıcıya, müzisyene diyor.

0: Türkiye'yi dinliyorum. Pazar TRT Müzik'te.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın gümüş...

0: TRT Müzik ekranlarından herkese merhabalar. Bugün zarif yorumu, güçlü sesiyle müziğinize değer katan, çok sevdiğim, çok değerli bir sanatçı konuğum var. Sevgili İpek Acar bizlerle. Nasılsınız efendim?
1: İyiyim Irmak'cığım, sen nasılsın?
0: Çok teşekkür
1: Hayırlı uğurlu
0: ederim.
1: olsun programın.
0: Çok sağ
1: Çok
0: olun.
1: güzel geçsin. Ben de eski yuvam TRT Müzik'te
0: Evet.
1: olmaktan dolayı çok mutluyum.
0: Ben de aynı
1: Biliyorsun
0: şekilde.
1: İpek Yolu programı ile bayağı
0: Ne
1: bir
0: kadar da
1: TRT Müzik
0: güzeldi.
1: izleyicisiyle böyle kalp kalbe olduk. Şimdi senin programında tekrar herkese merhaba diyorum. Sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Çok sevindim senin de program yaptığına. Böyle güler yüzünle, güzel sesinle, uzun soluklu olsun inşallah.
0: Çok teşekkür ediyorum güzel dileklerin için. Sorularımla başlamak istiyorum.
1: Oh, hemen.
0: Müzikle maceranız nasıl başladı? Onu merak ediyorum.
1: Müzikle maceram tabii ki her müziği seven ve müziğin içinde olan insan gibi diyeyim. Hep çok küçük yaşlarda başlıyor bu niyeyse. O sevda Allah tarafından böyle kalbimize konduruluyor diye düşünüyorum. Gene çok küçücük yaşlardan itibaren hep böyle şarkı söylerdim. Hep değişik müzikler dinlemekten hoşlanırdım. İşte daha yaşım büyüdükçe daha farkındalıklarımla işte yarışmalara katılmaya başladım. Yarışmalarda birinci oldukça tabii bu benim şevkimi daha da
0: Motive.
1: arttırdı. Sonra en son katıldığım yarışmada 18 yaşındaydım o zaman. Liseyi bitirmek üzereydim. Orada birinci oldum ve orada ödül olarak işte Rax firması vardı o zamanlar, şimdi yok. Rax firmasında bir albüm ödülüydü. Ve işte o Rax firmasına gittim. Orada bir sözleşme imzalandı. Orada Atilla Şereftuğ'yla tanıştım. Hızlandırılmış olarak anlatıyorum. Atilla Şereftuğ bana dedi ki senin işte çok muhteşem güzel bir sesin var. O dönem sadece İngilizce şarkılar söylüyordum. Hatta yarışmaya da işte İngilizce şarkılarla katılmıştım. Enteresan bir şekilde. Ben dedi seni birisiyle tanıştırmak istiyorum ve senin sesine çok güzel şarkılar yapabilecek ve senin bu ülkede kıymetin değerini bilebilecek birisi olduğunu düşünüyorum deyip beni Kayahan'la tanıştırdı. Ve profesyonel müzik yolculuğum artı tabii ki Aslı Gönül'ümün değerli babası, Allah rahmet eylesin, nurlar içinde uyusun inşallah. Hem onun o güzel şarkılarıyla müzik yolculuğum devam etti. Hem de bir yandan da aile yolculuğu da başlamış oldu.
0: Biz de büyük ustamız Kayahan'ı buradan saygıyla ve özlemle anıyor olalım. Bu güzel sesinizden bir şarkı dinler miyiz şimdi?
1: Hadi dinleyelim. O zaman şöyle ilk müzik yolculuğumun ilk yarısını anlattım. Kayahan dedik. Mor Menekşe söyleyelim mi? Hep
0: Lütfen.
1: birlikte kıymetli izleyenlerimizle
0: Çok mutlu
1: birlikte
0: olurum.
1: de. Mor Menekşe diyelim.

0: Çok zarif bir yorumdu. Ağzınıza sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Ağzınıza
1: Umarım
0: sağlık.
1: izleyicilerimiz de beğenmiştir.
0: Onları da çok sevgiyle, saygıyla tekrar selamlıyor olalım. Müzik yolculuğunuzda sizi dönüştüren şey nedir acaba?
1: Hayatın kendisi. Çünkü müzik de aslında hayat gibi. Yani müzik hayatla ilerliyor. Sen de biliyorsun ki hepimizin zor zamanlarında en çok tutunduğumuz bir şarkı vardır. Mutlu zamanlarımızda en çok tutunduğumuz bir şarkı vardır. Aklımıza o en mutlu olduğumuz tatil geldiğinde mesela hemen bir şarkı gelir. Uzun yol yolculuklarında hep
0: Evet.
1: şarkılar vardır. Yani hayatın kendisi müziği dönüştürüyor, müzik hayatı dönüştürüyor. İkisi tek yolda ilerliyor diyebilirim.
0: Peki 45'lerden 2000'lere hangi dönem böyle sizi yansıtıyor? Hangi şarkıları daha çok
1: Ben
0: söylenir?
1: eski şarkıları çok seviyorum. Çok seviyorum. Ben hala bu müziğin yeni haline çok fazla alışamadım. Zaten yaptığımız yeni eserlerde de bu gözüküyor diye düşünüyorum. Şimdi Alper'le birlikte çok güzel işler yapıyoruz. Senfoni orkestrası eşliğinde çok güzel konserler yapıyoruz. Tabii onun bu klasik müziğe olan ilgisi ve büyük yeteneği beni de dönüştürdü işin açıkçası. Ben de müziğin daha çok o çok sesli haline kaydım diyebilirim. Bu şekilde yani hem klasik müzik tarafını çok seviyorum şimdi ama hem İngilizce'de de hem Türkçe'de de o eski 45'likleri ben hala dinliyorum. Sen de dinliyor
0: Ben de
1: musun?
0: dinliyorum, ben de seviyorum. Yani o müziğin tınısı beni böyle başka yerlere getiriyor. Bu hafif böyle bir cilvesi. Çok seviyorum 45'leri, işte 70'leri, 90'ları dinlemek.
1: Acaba hani duymadığımız, bilmediğimiz herhangi bir güzel bir şarkı var mıdır
0: Mutlaka var
1: diye
0: diye
1: de
0: düşünüyorum
1: oluyor.
0: ben de, değil
1: Evet,
0: mi?
1: oluyor. Kesinlikle oluyor.
0: Peki, o zaman o güzel sesinizden mahrum kalmasak da bir şarkı daha almasak.
1: Alalım hadi eskilerden kime ne? Sana ne diyelim o zaman?

0: Şarkıyı söylerken böyle yaşadığını görüyorum.
1: Ay hep öyle değil miyiz gerçekten? Dinlerken de söylerken de yaşıyoruz. O kadar güzel hissettiriyor ki müzik hayatın her alanında
0: Kesinlikle öyle.
1: Irmak'cığım. Ben bakıyorum şimdi Alper'le oğlumuz daha 2 yaşında.
0: Maşallah.
1: Böyle bir müzik çaldığı zaman hemen enerjisi değişiyor. Hemen böyle bir sallanmaya başlıyor.
0: Ama
1: Daha çocuk aslında ne anlıyor? Acısı yok, bir şey yok ama müzikte anlıyor. Çok
0: genetikte,
1: enteresan
0: ama
1: değil mi?
0: annesi babası müzikle yoğrulmuş insanlar. Dolayısıyla da onun kanında da vardır diye düşünüyorum böyle bir müzik aşkı. Peki son dönemlerde böyle dinlemeyi çok sevdiğiniz bir şarkı var mı?
1: Son dönemlerde dinlemeyi çok sevdiğim şarkım yeni çıkacak olan şarkım diyebilirim. Sözü müziği Zeki Güner'e ait. Aranjesini Alper'im yaptı. Alper
0: Emrine
1: Köprücü.
0: koluna
1: Evet.
0: sahip.
1: Klibimizde Doğuş Subaşılar çekti yönetmenimiz. Görüntü yönetmenimiz de Furkan Şahin. Çok içime sindi benim. Çok güzel bir şarkı oldu. Vurdum Kendimi Yalnız'a adı. Aslında benden beklenmeyecek böyle ters köşe bir şarkı oldu ve klip de öyle. Farklı bir İpek görecekler klipte. O yüzden de çok hoşuma gitti. Şimdi ailecek evde hepimiz, Aslı Gönül İngiltere'de, işte Ömer, Alper, biz aile olarak yaşıyoruz. Babaannemiz, anneannemiz
0: Maşallah.
1: hep
0: Saygılar gönderelim. Ellerinden öpüyoruz
1: birlikteyiz. Hepimiz
0: yolculuğunda.
1: ailecek o şarkıyı dinliyoruz şu an. Favori şarkımız o.
0: Müthiş. Şöyle

0: ön planda her ne kadar biz gözüksek de arka planda çok emek veren bir ekip oluyor. Senin
1: Kesinlikle.
0: de ekibin öyledir diye düşünüyorum. Onların da buradan ellerine kollarına sağlık diyelim. Ve bu güzel şarkıyı bizle buluşturursan biz de böyle dinleyebilirsek çok mutlu olurum.
1: Çok yeni çıktı şarkımız. 7 Şubat benim doğum günümde. İlk defa burada sizlerle
0: Ne
1: birlikte
0: mutlu bana.
1: söyleyeceğim. İlk defa TRT Müzik izleyicisiyle buluşacak. Umarım çok beğenirsiniz.
0: Heyecanla
1: Hadi
0: bekliyoruz.
1: buluşturalım.

0: Hayırlı uğurlu olsun.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Ben böyle yaşanmışlıkları hissettiren şarkıları gerçekten çok seviyorum. Ve şarkıdaki de kendim düşerim, kendim ağlarım lafı beni biraz böyle etkiledi. Çok da güzel yorumlamışsın.
1: Teşekkür ederim.
0: Umuyorum böyle yolu çok çok açık olur şarkının.
1: İnşallah beğenilir.
0: Ama böyle dediğin gibi gerçekten ters köşe. Hani çok dinlemeye alışkın olmadığımız bir
1: Evet.
0: şarkı. Çok yakışmış ama.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Düzenlemesi için de Alper Bey'i
1: Alper'cime çok teşekkür ediyorum. Eksik
0: tebrik
1: olmasın, beni hiçbir şeyde kendi işlerinin de çok yoğun olmasına rağmen sağ olsun beni hiç yalnız bırakmıyor.
0: Sağ olsun.
1: Teşekkür ediyorum ona da buradan.
0: Biz de teşekkür ediyoruz. Sahne sizin için bir heyecan mı yoksa artık keyif alarak yaptığınız bir şey mi?
1: Hem heyecan hem keyifli. O heyecan hiç bitmiyor, bitmesin de zaten. Ben o sahneye çıkmadan önceki o tatlı telaşı, tatlı heyecanı çok seviyorum. O olmazsa zaten işin tadı da olmaz diye düşünüyorum. Ama çok da keyifli aynı zamanda. Çok seviyorum. O izleyiciyle, seyirciyle o etkileşimi, iletişimi, o göz göze bakışmayı, onların o yüreğini, yüreklerimizde anlamayı hepsi çok güzel oluyor tabii ki. Konserler çok keyifli.
0: Kesinlikle öyle. Peki sahneden önce böyle yapılan bir ritüel, bir rutin var mıdır?
1: Dua ederim ben. Ben çok dua ediyorum. Normal hayatımda da yani hep böyle aklıma bir şey gelir hemen okur üflerim. Evlatları da öyle. Sahneden önce de mutlaka benim bir özel ettiğim bir dua var. 11 tane ondan okuyorum, öyle çıkıyorum sahneye.
0: Müthiş. Şimdi ben de bir şarkı söylemek
1: Ay,
0: isterim.
1: senin güzel sesini ne
0: 45'lerden,
1: zaman dinleyeceğim
0: 90'lardan.
1: diyecektim ben de.
0: Teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir şarkı söyleyeyim.
1: Bekliyoruz heyecanla.

0: Çok sevdiğimde bir şarkıdır bu.
1: Evet, çok güzel. Halen de dinliyoruz hepimiz.
0: Ben de severek sahnede de
1: Nasıl
0: söylüyorum.
1: dinliyoruz?
0: Sahnede böyle nasıl şarkılara yer verirsiniz onu da merak ediyorum biraz.
1: Gönlüme giren tüm şarkıları sahnede söylemekten çok hoşlanıyorum. Ben aslında hiçbir zaman müziğe trend gözüyle bakmıyorum. Sadece kendi gönlüme yakın, kendi istediklerimi yapmayı tercih ediyorum. Yani hani öncesinde böyle tutar mı tutmaz mı, acaba bunu mu çıkarsak, şunu mu çıkarsak gibi bir telaşım yok nedense müzikte. Ve bu şekilde olmasından da mutluluk duyuyorum işin açıkçası. O yüzden hep kendi sevdiklerimi yapıyorum ve tabii ki repertuar olarak da sevdiğim şarkılar her zaman repertuarımda oluyor.
0: Bize ve dinleyicilerinize de o da mutlaka geçiyor diye düşünüyorum. Peki arabesk duyabiliyor muyuz sahnede sizden yoksa?
1: Valla bende öyle bir yetenek yok. Olsa
0: Estağfurullah.
1: tabii ki duyardınız mutlaka diye düşünüyorum. Ama böyle her şeyi yaparım gibi ne derler ona? Bunu bir daha şey yapayım. Her şeyi yaparım gibi bir iddiam yok. O yüzden hiç o arabesk tarafına girmiyorum. Ama dinlemeye bayılıyorum. Yani çok yetenekli insanlar var, çok yetenekli çocuklar var. Öyle sesler duyuyorum ki böyle arabesk şarkıları çok güzel söyleyen. Ben de tabii ki her arabesk sever gibi dinlemekten çok büyük keyif alıyorum. Ama söylemem gerekirse gene tabii kendi tarzımda söylüyorum. O gırtlaknameleri falan bana biraz zor geliyor arabeskin.
0: Bence işte bir denense çok da güzel söylersin diye düşünüyorum. Birlikte bir düet paylaşalım mı
1: Hadi
0: dinleyicilerimize?
1: çok güzel olur. Benim için de çok heyecan verici seninle şarkı söylemek. Haydi bakalım.

0: Ellerinize sağlık. Orkestramıza da çok teşekkürler.
1: Sağ olsunlar, ellerini
0: Ne
1: kollarını
0: güzel bir beddua değil mi? Sen de sevilme emi.
1: Yıldız Tilbe gerçekten çok değerli bir üstad. Birçok şarkısına da programımızda yer verdik. Böyle gelen değerli konuklarımız tabii ki onların şarkılarını söylemek istiyor. Buradan saygıyla analım. Bence Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük söz yazarlarından ve bestecilerinden biri diye düşünüyorum. Kendisini zaten hepimiz de öyle düşünüyoruzdur diye düşünüyorum. Peki, müzik dışında böyle size iyi gelen, dinlendiren şey sanıyorum ki aslında cevabı biliyorum ama nedir?
0: Şu anda müzik dışında inan ki seyircilerimizi de biraz güldüreyim. Vakit kalmıyor. Yani çünkü Ömer'le o kadar çok haşır neşirim ki yani böyle dinlendirecek kendime bir şey yapmaya inan vakit olmuyor. Sadece çalışmak ve onunla eğlenmek, oynamak. Şimdi artık yavaş yavaş böyle işte hamur oynuyoruz, bir şeyler çiziyoruz. Zaman zaman kendi sosyal medyamdan da paylaşıyorum
1: Paylaşıyorsun.
0: onu. Bayılıyor, onun ayrı bir fan kitlesi var yani.
1: Çok
0: Sevenleri var.
1: lokum gibi
0: Çok
1: maşallah
0: lokum.
1: diyelim.
0: Sokağa çıktığımızda da herkes öyle. O da zannediyor ki bütün herkes onu tanıyor. Çünkü sokağa çıktığımızda sevenlerimiz sağ olsunlar hep Ömer, ay canım diye hani
1: Aynen.
0: seviyorlar onu. Başka yani bir şeye vakit kalsın da istemiyoruz zaten ailecek. Şimdi en büyük zevkimiz onu büyütmek. Bir de böyle aradan çok vakit geçtikten sonra biraz geç de anne olunca. Şimdi Aslı Gönül'le biz arkadaş gibi büyüdük. Aslı Gönül şimdi 25 yaşında oldu. İngiltere'de doktorasını yapıyor fizik üzerine, hadron fiziği üzerine. Ama ne dersen hani hadron fiziğini biraz anlatır mısın dersen anlatamam. Hep onu o da anlatıyor bana ama sonra anlamadığını biliyorum diye ben de evet ama sen anlat gene de diyorum. Şimdi o çok büyüdü. Sonra böyle aileye çok uzun zaman sonra bir bebek gelince tabii hepimizin hayat kaynağı oldu, hayat neşesi oldu. Onunla bir tekrar büyüyoruz diyeyim.
1: Çok tatlı da bir bebek. Allah ona böyle güzel ömürler bahşetsin inşallah.
0: Amin. Bütün
1: Amin.
0: evlatlara inşallah güzel bir dünya olsun, barış olsun, huzur olsun, evlatlarımız mutlulukla büyüsün. Tek dileğimiz o.
1: Kesinlikle öyle. Evet, bugün yine TRT Müzik ekranlarındaydık. Yine müzik konuştu. Çok zarif, hanımefendiliğiyle beni büyüleyen, sesiyle de hepinizin çok çok sevdiği İpek Acar konuğumdu. İyi ki geldin. Ayaklarına sağlık. Yani çocuk olduğu için çok zorlandığını da biliyorum. Ama ona rağmen burada olduğun için kendimi de çok şanslı hissediyorum. Çok teşekkür ederim
0: Çok
1: Üstad.
0: teşekkür ediyorum ben de. Eksik olma. Benim için de çok çok keyifliydi. Seni görmek de çok keyifliydi.
1: Teşekkür ederim.
0: Kıymetli izleyenlerimizle birlikte yine gönül gönüle olmak da çok güzeldi benim için. Hepsine kocaman kocaman sevgilerimi gönderiyorum. TRT Müzik ailesine kocaman sevgilerimi gönderiyorum. Çok teşekkür ediyorum beni ağırladığınız için.
1: Ben teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık. Ayrıca bu kadar usta müzisyenlerle aynı stüdyo paylaşmaktan ötürü çok büyük gurur duyuyorum. Onları da çok çok teşekkür ediyorum kendilerine. Benim için çok değerliler. Her birinizin gönlünden öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Haftaya yine yeni bölümde güzel konuklarımla görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Bizim mücadelemiz küçücük bir hücrenin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla. Sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözit adlı programda bu hafta çok değerli bir misafirim var. Piyano sanatçısı Iraz Yıldız.

0: Muhammed Yıldırır'la Virtüözite bu akşam TRT Müzik'te.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey

0: Efendim, en derin sevgi ve saygılarımızdır. Sizleri selamlıyoruz. Bir Gönül Penceresi programına tekrar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz.
1: Efendim, TRT Müzik ekranlarına hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Yine harika bir repertuarla Gönül Pencerenizden nameler sunacağız sizlere. Tabii ki benim çok kıymetli şefim Umut Hoşgör ve orkestrası eşlik edecek bize. Ben alkışları duyuyorum Alpçim, sen de duyuyorsun değil mi?
0: Evet.
1: Ekran başında.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Yine her zamanki gibi çok heyecanlıyız efendim. Sizlerle birlikte olmaktan dolayı. Evet.
1: Segah'la başladık. Bugün biraz böyle daha sanat müziği, daha hafif başladık değil mi?
0: Evet.
1: Yine öyle devam edelim
0: Hacı
1: mi?
0: Arif
1: Dinleyicilerimiz
0: Bey'le başladık.
1: Şöyle koltuklarına yaslansınlar.

0: Ağzına sağlık Mehsemcim.
1: Çok teşekkür ederim Alpçim.
0: Harikasın.
1: Ne kadar zarif, değil mi?
0: Sözler muhteşem.
1: Sözler
0: Karacaoğlan.
1: Muhteşem. Eser muhteşem.
0: Evet. Yine efendim, muhteşem bir düet var sırada,
1: evet,
0: zannedersem.
1: Bizden ayrılmayın diyoruz TRT Müzik ekranlarından. Gerçekten gönül penceresinde bu akşam muhteşem eserler var. Vallahi ben çok merak ediyorum.
0: Bu konuda mütevazı olamayacağız zannedersem.
1: Evet, gerçekten repertuarımızla ilgili hiç mütevazı olamayacağız. Çok çalışıyoruz. Tabii ki benim çok kıymetli şefim Umut Hoşgör de inanılmaz çalışıyor. Ona kocaman alkışlarınızı duyar
0: sevgili
1: gibiyiz
0: Umut
1: efendim.
0: Sevgili Umut Hoşgör'e.
1: Gerçekten öyle. Evet, bir Yeşilçam şarkısı okuyalım yine.
0: Buruk
1: çok
0: acı.
1: Seviyoruz biz. Buruk
0: Acı. Güfte Türkan Şoray.
1: Türkan ablamıza, Türkan
0: Beste.
1: Şoray'a buradan sevgiler, selamlar efendim.
0: Bestesi de Teoman Alpay'a ait. Gurbet içimde bir ok, her şey bana yabancı.
1: Buyurun.

0: Efendim, muhteşem orkestramız.
1: Ağzına sağlık Mehsemciğim.
0: Gönlüne sağlık arkadaşım.
1: Evet.
0: Sıra kimde? Bende mi?
1: Bende zannedersem.
0: Sende mi? Aa, evet. Nasıl güzel
1: sevgili
0: bir şarkı var sırada.
1: Cancağızım.
0: Kim istedi bu şarkıyı?
1: Eşim. Gökçe Arslan'ın bir isteği. Ne zamandır istiyordu?
0: Gökçe'cim, senin için okusun bu güzel şarkıyı benim kardeşim.
1: Canım eşim, güzel kızım, güzel aile.
0: Ah,
1: sizler
0: benim
1: için geliyor bu şarkı. Sen hep beni mazideki halimle tanırsın.
0: Dinliyoruz efendim.

0: aşkla okunan şarkılar başka oluyor.
1: Evet efendim.
0: Bence.
1: Çok mu belli oldu?
0: Çok belli oldu. Gerçekten çok belli oldu.
1: Umut'cum, baştaki Taksim için çok teşekkür ediyorum.
0: Ellerine sağlık.
1: Hepinizin ellerine sağlık. Saygıdeğer Sazen'de kardeşlerim.
0: Ne kadar şanslıyız değil mi?
1: Evet.
0: Onlarla böyle güzel şarkılar okumak bizim için çok kıymetli.
1: Hiç bitmesin istiyoruz
0: hiç
1: okurken.
0: Hiç bitmesin istiyoruz.
1: Böyle güzel
0: gerçekten
1: bir eşlik,
0: öyle.
1: Böyle güzel bir refakat.
0: Gözyaşımda saklısın, ağlayamam ben diyoruz.

0: Harikasın Mehsemciğim.
1: Ellerinize
0: Elinize sağlık
1: sağlık.
0: arkadaşlar.
1: Muhteşem şarkı gerçekten.
0: Sevgili Zekai Tunca abicim.
1: Zekai abicim.
0: Allah size sağlık, afiyet versin.
1: Başımızdan
0: eksik
1: etmesin,
0: efendim.
1: Gerçekten nasıl güzel. Ben böyle şarkılar okuyunca biraz başka bir aleme gidip geliyorum.
0: Ama maşallah her
1: eseri
0: güzel.
1: Seyircimize de yansımıştır diye düşünüyorum.
0: Yansımıştır, yansımıştır.
1: Çok güzel şarkı.
0: Umut'cum, sizin bölüm geldi.
1: Evet efendim, buyurun Umut Bey.
0: İstersen.
1: Sayın şefim.
0: Eserinizi sen takdim et.
1: Ben provada dinledim. Öncelikle söylüyorum. Bu gece muhteşem.
2: Vallahi dersimize çalıştık.
0: Biraz daha şöyle demişler.
1: Buyurun efendim.
2: Dersimize çalıştık. Orhan Gencebay üstadımızın eserini icra etmeye çalışacağız. Tövbe. Orhan Baba'ya selamlar, saygılar.
1: Dinliyoruz.
0: Zevkle dinliyoruz Umut'cum.

0: Coşkun
1: Allah
0: abicim,
1: Allah.
0: gönlünüze sağlık.
1: Bu nasıl bir
0: Coşkun Sabah'a
1: icradır?
0: buradan sevgiler, selamlar. Nasıl güzel bir beste. Okudum,
1: Maşallah.
0: Bitti. Çok
1: Muhteşem
0: şükür.
1: okudun.
0: Puanı oradan alacağız.
1: Yaktın,
0: Bilmiyoruz efendim.
1: Yani
0: Alkışları
1: bizi.
0: buradan duyuyoruz ama tabii ki Instagram adreslerimize birçok mesaj geliyor biliyorsun.
1: Geliyor.
0: Oralardan tebrikleri alıyoruz efendim. Siz
1: alıyoruz
0: de alıyorsunuz.
1: Ve yine Instagram adreslerimizi bu programda okunmasını istediğiniz şarkıları bize mesaj olarak gönderirseniz onları biz de okuyoruz efendim ve okumaya gayret ediyoruz programda.
0: Çok severek okuyoruz, hem de sizlerin istediği şarkılar olduğu için biz çok severek okuyoruz efendim. Evet Alpçim, sırada ne var?
1: Sırada benim çok sevdiğim bir türkü var.
0: Ah ne kadar güzel. Tarz değiştiriyoruz.
1: Evet.
0: Sen Renk türküleri olsun. Harika okuyorsun.
1: Estağfurullah. Estağfurullah.
0: Umut'cum öyle değil mi ama türküleri çok güzel okumuyor mu?
2: Her şeyi çok güzel söylüyor.
0: Yani bizim repertuarı yaparken her şeyi çok güzel okuyor. Sen de çok güzel çalıyorsun.
1: Her şeyi çok güzel
0: Teşekkür
1: söylüyorsun.
0: Ederim.
1: Körler
0: ama
1: sağırlar birbirine
0: ağırlar
1: ağır.
0: Oldu. Ama gerçekten repertuar yaparken biz Umut'la özellikle Alp'e hemen bir türkü yazıyoruz oraya, değil mi Umut?
1: Damar eserleri de Mehsem Hanım'a bırakıyoruz.
0: Onlar senin izninle efendim. Alp Hocam izin vermezse okumuyoruz repertuarda. Sizin izniniz de oluyor.
1: Harikasınız arkadaşlar. İyi ki sizlerle birlikteyim. Sizleri
0: Biz
1: çok seviyorum.
0: Biz de öyle Alp'cim. Biz de öyle. Zevkle dinliyoruz seni. Ne okuyorsun
1: Demem
0: bize?
1: Demem benim gamlı yaslı gönlüme. Ben
0: Allah
1: bir
0: Allah.
1: Selvi boylu yardan ayrıldım.
0: Allah Allah.

0: Biz bu repertuarı yaparken neredeydik acaba, ben bilmiyorum.
1: Acılı bir şeyler yiyorduk
0: ama herhalde. Biraz acılı bir repertuar olmuş gerçekten ama çok güzel. Ben çok keyif aldım, bilmiyorum.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Dinleyicilerimiz de izleyicilerimiz de herhalde bizle beraber böyle oturmuşlardır, çaylarını almışlardır. Bizle beraber bu türküleri, şarkıları okuyorlardır diye düşünüyorum. Sen ne diyorsun?
1: İnşallah efendim. Sizlerle birlikte olmak çok güzel.
0: Ben biraz hareketlenmek istiyorum.
1: Hay hay Mesnavi.
0: Müsaade ederseniz
1: yakışır
0: Alp Hocam.
1: Bu türküden sonra.
0: Sözler Aysel Gürel. Müzik tabii ki bizim büyük Sezen Aksu'muz. O bizim için çok kıymetli.
1: Hürmetler.
0: Hürmetler Sezen buradan Hanım'a. Sezen Hanım'a. Onun çok sevdiğim bir şarkısını ilk defa seslendiriyorum ben.
1: Evet.
0: Yine heyecanlıyım.
1: Bir rüya görür gibi seninle bulutlara
0: evet,
1: uçtum.
0: Değer mi hiç?
1: Değer mi hiç?
0: Ekranları başında da çok seviyorlar biliyorum bu şarkıyı. Hadi birlikte okuyalım. Çok teşekkürler.

0: Gerçekten harikasınız. Umut Hoşgör ve Orkestrası efendim. Ne kadar güzelsiniz. Vallahi. Programın sonuna geldik mi?
1: Evet.
0: Ne diyorsun?
1: İki orta bir sade.
0: Bize müsaade.
1: Bize müsaade.
0: Allah'a ısmarladık diyoruz. Sevgiler, saygılar sunuyoruz efendim.
1: Sizleri çok seviyoruz efendim. Allah'a emanet olun. Furkan, Esra ve...
0: Atay'ı buraya davet ediyoruz.
1: Sahneye davet ediyoruz.
0: Benim öğrencilerimi buraya alalım ve son şarkımızla bitirelim. Hoşça kalın, sevgiyle kalın efendim.
1: Allah'a ısmarladık efendim.
0: Buyurun.

Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Yavuz Bingöl'le Söz ve Müzik bu akşam TRT Müzik'te.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCB Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve...

Ben Audrey Wozniak, tek saslı bir araştırmacı ve keman sanatçısıyım. Çocukluktan beri batı müziği çalıyorum ve aynı zamanda yıllardır farklı müzikleri, kültürleri ve enstrümanları tanımak için dünyayı geziyorum.

danslar, enstrüman ve doğaçlama inanılmaz. Burada birçok üstad müzisyenlerle çalışarak bu deneyimleri kendi tarzıma dahil etmeye çalıştım. Müziğimi geliştirmeye çalışıyorum çünkü dinleyicilerim de farklı kültürlerle bağ kurabilsinler. Türkiye'deki müzik çeşitliliği bu ülkeye inanılmaz güzel bir renk katıyor. Bunu anlamak için dinlemek lazım. Bu yüzden ben araştırmacı ve keman sanatçısı Dr. Audrey Wozniak olarak Türkiye'yi dinliyorum.

0: Evet, Türkiye Dinliyorum programına hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Ben Audrey Wozniak, keman sanatçısıyım ve etnomüzikoloğum. Kendilerinizi tanıtmak ister misiniz?
1: Hay hay. Ben Mehmet Zeki Giray, Malatya doğumluyum. Gaziantep Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda lisans eğitimimi tamamladım. Şu an İnönü Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapmaktayım. Sakarya'da yüksek lisansım ve Malatya'da doktora eğitimimi tamamladım. Şu an halen Malatya'dayım.
0: Çok memnun oldum.
1: Ben de.
2: İlker Mandallı, Malatya doğumluyum ben de. İnönü Üniversitesi'nden mezunum, müzik bölümünden. Sanat sokağında ut eğitimi dersleri veriyorum.
0: Gündüz oraya uğradık aslında. Çok güzel bir yerde eğitim
2: Evet,
0: veriyorsunuz.
2: Malatya'mız için çok güzel bir yer.
0: Kesinlikle.
2: Sanat anlamına. Daha güzel günlerimiz olacak inşallah.
0: İnşallah. Bugün Nemrut'tayız. Acayip bir yerdeyiz.
1: Bayağı yüksekteyiz.
0: Evet, aynen. Böyle bir yerde sahne yaptınız mı önce?
1: Daha önce ben
2: bu kadar soğuktu yok.
1: Ben de bir ilki yaşıyorum şu an.
0: Yani kadim yapıların önünde.
1: Kadim yapıların önünde sahne çok aldım ama bu kadar rakımda almadım.
0: O zaman ilk eserimiz olarak ne olsun sizce?
1: İlk eser Yurdal Tokcan'dan Kürdi bir saz semaisi var, Sen Necem. Onu geçelim. Siz de eşlik edeceksiniz.
0: Eşlik etmeye
1: Bu
0: çalışacağım.
1: rakımda
0: Evet,
1: bakalım.
0: buradan Yurdal Bey'e selam olsun.
1: Selamlarımız.

0: Ayağınıza sağlık. Ayrıca
1: sizinlere
0: sıcaklık.
1: versin. Rabbim sıcaklık versin.
0: Aynen, çok güzel bir eser.
1: Evet. Gülbağ hocamıza da buradan selamlar, sevgiler olsun.
0: Olsun. Sizin müziğe girişinizden biraz bahseder misiniz? Nasıl müziğe girdiniz?
2: İlkokuldaydım. İlk defa blok flüt almıştım. İstiklal Marşı'nı okuyup müzik dersine girmiştim o zaman. Benim annem de öğretmen. Aynı okuldaydık hatta. İstiklal Marşı'nı okuduk, sınıfa girdik, müzik dersindeyiz. Herkes işte çalıyor. Bir gürültü var sınıfta. Ben bir anda duydum. Korkma. Sen... Yani flütte duydum o sesi. Üflemeye başladım. Öğretmen geldi tabii. Öğretmene gösterdim çalabildiğimi. Çalıyor musun önceden dedim, yok. İşte ertesi gün velin gelsin. Velim öğretmenler odasında dedim.
0: Sen de
2: yani, aynı okulda öğretmen falan diye böyle. Eve bir geldim. Anne baba birbiriyle kavga ediyor. Annem diyor keman çalacak, babam diyor ulut çalacak.
0: Ha.
2: Böyle bir kavga.
0: Ama destek verdiler herhalde. Güzel.
2: Tabii ki baba baskın çıktı. Ut. Öyle.
0: Belki abi sizin için.
1: Benimkisi de biraz evet. Bizim duvarda hep asılı bir bağlamamız vardı. Bir gün öyle bir televizyon seyrederken şöyle duvara baktım. Asılı bir bağlama var. Şöyle aldım kucağıma. Tıngırdatmaya başladım. Akşam babam geldi. Aa dedi, sen bağlama mı çalmaya çalışıyorsun? Gel dedi, sana bir şöyle bir türkü göstereyim. Bir Malatya türküsü. Fırat kenarında yüzüp kayıp. Gösterdi, dedi bunu yarın sabaha kadar çal.

0: Sen dedi seni kursa gönderelim dedi.
1: Aa.
0: Tabii ben gittim odama. 10 dakika sonra geri geldim. Baba dedim bu mu dedim.
1: Aa.
0: Gösterdim. Biri şaşırdı. Ya dedi sende kulak varmış ya dedi. Ve beni sonra bağlama kursuna yazdırdı. Ama benim içinde demek ki bir sanat müziği aşkı varmış. Sonra babam işte bir kanun yaptırmıştı. Görür görmez bir tutuldum böyle. Bu nasıl bir enstrüman yani ne bileyim mandallar var bu kadar teli var. Dedim ben kesinlikle bunu çalmalıyım dedim. O gün bugündür işte kanun çalıyorum. Müziğe başlama hikayem böyle diyebilirim.
1: İyi ki başladın. Çok çok güzel
0: Hepimiz iyi
1: çalıyorsun
0: ki
1: gerçekten.
0: başladık.
1: Aynen. Kesinlikle çok keyif alıyorum sizinle çalmaktan.
0: Bin kral.
1: Ne kadar soğuk olsa da
0: Evet.
1: bir eser daha çalmaya çalışalım mı?
0: O zaman bu kanunun günümüz virtüözlerinden benim de çok sevdiğim, saygı duyduğum Göksel Baktagir'i hepimiz tanıyoruz. Onun yine Külli Makamı'nda Masum Aşk adlı bir eseri var. Onu çalalım diye
1: Evet
0: düşündüm.
1: ederim.
0: Olur. Hadi denelim.

0: Ellerinize sağlık. Siz mi? Hazır biraz ısınmışken hemen arka binde bir başka bir şey çalalım mı?
1: Siz gerçekten ısındınız mı?
0: Az önceye göre...
1: İlker mont giymek zorundaydı yani yaptım. Siz gerçekten aynen. Isınmadık ama...
0: Hava şartları onu istiyor.
1: Evet, yine de ortam harikulade, müzikler harikulade.
0: Evet.
1: Soğuğa katlanacağız.
0: Başlıyoruz en sonunda. O zaman ne çalalım?
1: Valla klasikler de güzel. Günümüzde de birçok güzel beste var. Ama arzu ederseniz Malatya'dayız.
0: Doğrudur.
1: Bir Malatya'dan bir kuble bir şeyler yapabiliriz.
2: Malatya'mız da güzel.

0: Ellerinize sağlık.
1: Sizin de.
0: Çok keyif aldım sizinle çalmaktan.
1: Biz de öyle ya.
0: Eminim ki devam etsek daha da keyifli olur ama
1: Kesin.
0: biz
1: Hava
0: belki
1: şartları...
0: heykele döneriz. O yüzden bence
1: Güzel olur.
0: bir dahaki sefer biraz daha, yani bu kadar manzaraya gerek yok.
1: Evet.
2: Kesinlikle.
0: Ama çok çok güzel oldu. Bu unutulmaz bir an oldu benim için.
1: Kesinlikle.
2: Benim için de.
0: Burada Nemrut da beni ağırladığınız için çok ama çok teşekkür ederim.
1: Sizler de şeref verdiniz. Malatya'mıza hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
1: Tekrarını temenni ediyoruz. Artık bekliyoruz.
0: Çok teşekkür ederim. Bir dahaki gelişimde görüşmek dileğiyle.
3: Şefkate açılan kapının adresi 130 yıldır değişmedi. Bu bayram siz de Darül Acize'ye yapacağınız kurban bağışlarınızla değişmeyen iyilik geleneğimize ortak olun. Darül Acize, 130 yıldır hepimizin evi, hepimizin sofrası. Bağışlarınız için 444 6080 ya da darulacize.gov.tr

0: Akşam Sefası bu akşam canlı yayınla TRT Müzik'te.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Fiberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
3: Trip dışında her şeyi çekerim.
4: Üst geçine bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
3: Turkcell'e çekiyoruz.
6: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Turkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Turkcell gücünde 5G.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözit adlı programda bu hafta çok değerli bir misafirim var. Piyano sanatçısı Iraz Yıldız.

0: Sevgili Razcığım, hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Gerçekten seni burada görmek beni çok mutlu etti. Hem bir kemancı olarak senin çok büyük hayranınım. Çok güzel işler yapıyorsun. Çok yönlüsün. Hatta her zaman da şundan bahsediyorum. Kendimi de sana çok benzetiyorum. Çünkü birçok şeyle uğraşıyorsun. Sadece piyano sanatçılığı yapmıyorsun, piyanistlik yapmıyorsun. Birçok projelerin var. Birçok konserlerin var. Farklı farklı projelerde farklı fikirlerin var ve hepsini de çok iyi şekilde yürütüyorsun. Hoş geldin tekrardan ve
1: Hoş
0: ellerine
1: bulduk.
0: sağlık. Çok
1: Teşekkür
0: harika
1: ederim.
0: bir performanstı.
1: Çok sağ
0: Neler yapıyorsun bu aralar?
1: ol. Klasik müzik dediğin gibi klasik müziğe devam ediyorum. Zaten konservatuvar mezunuyum. Ama onun dışında farklı janraları da çalmayı seviyorum. Özellikle sosyal medyayı bu şekilde değerlendiriyorum. Sadece klasik repertuar değil ama Türk müziğinden tut. Büyük rock gruplarının parçalarını düzenliyorum. Coverlarını çalıyorum sosyal medya hesaplarımda. Şu anda onlar bayağı bir güzel
0: Güzel
1: gidiyor.
0: gidiyor.
1: Evet.
0: Peki bu konuda eleştiri alıyor musun? Yaptığın işlerle aslında her başarılı insan eleştiri alır muhakkak. Sen bu konularda eleştiri alıyor musun? Çünkü genellikle klasik müzik camiasını diyorum. Senden önceki gelen konuk sanatçılarımızla hep aynı şeyi konuşuyoruz. Genellikle artık günümüzde çok öyle değil ama klasik müzik sanatçılarının başka bir müzik branşıyla ilgilenmesi aslında bir eleştiri sebebiydi. Bundan atıyorum 5 yıl öncesine kadar. Şu anda yavaş yavaş bu kırılmaya başladı. Senin hayatında bu kırılmaya başladı mı? Sen mesela klasik dışında bir müzik tarzı çaldığın zaman bu konuda eleştiri alıyor musun?
1: Yani şöyle aslında alıyorum, eleştiri alıyorum. Bu bizim aldığımız eğitimle alakalı. Biz adı üstünde konservatif bir eğitimden geliyoruz. Kimseyi de suçlayamam aslında bunun için. Bu böyle bir kültür çünkü. Ama tabii ki dilerdim ki bunu kendi kendime değil, okulda bana yol açıp öğretsinler. Atıyorum popüler müziği kötülemeden, biraz ondan, biraz klasik. Çünkü klasik müzik zaten bunun için temeli olduğu için onu yapmadan diğer hiçbir şey iyi yapılamıyor diye düşünüyorum. Ya da daha profesyonel olabileceğini düşünüyorum bir insanın klasik müzik temeli olan. Dolayısıyla aslında ikisini bir yürütebiliyor olmak benim biraz zorlanarak geldiğim bir seviye diyeyim.
0: Ben şahsen şimdi ikimizin de bir dostu olduğu için o yüzden biraz böyle program sohbet vari gitmesi de çok hoşuma gidiyor. Ben bunun ağırlıklı olarak ülkemizde olduğunu maalesef bunu çok bireysel eleştiriyorum aslında. Birçok sanatçı da eleştiriyor. Mesela işte klasik müzik çaldığınız zaman ya da başka bir müzikle ilgilendiğiniz zaman çok büyük bir eleştiri söz konusu bu. Bana da her zaman mesela şunu söylemişlerdir. Hani bir yandan işte bazı bir caz konseri yapıyorum. Bazen işte çıgan müziği konseri yapıyorum. Klasik müziği konseri yapıyorum. Bana da hani ne bu adam acaba ne çalıyor ki? Yani belli değil ne yaptığı gibi eleştiri alıyorum. Ben de mesela bunun cevabını şey olarak veriyorum kendime. Ben öyle bir kalıba sokmuyorum. Kemancıyım ben. Yani neden o dönemde, mesela bu dönemde klasik müzikten çok keyif alıyorum. Klasik müzik konserleri veriyorum. Ama bir caz konseri de veriyorum. Bunun örnekleri var dünyada. Yaşar Heifetz, Yehudi Menuhin, en son Subramanyam Hindistan'a gidip kamp yapıp orada beraber Hint müziği çaldılar. Dünyanın en büyük keman virtüözlerinden bir tanesi. Mesela onlar yaptığı zaman hiçbir eleştiri yok hani Avrupa'da ama

0: Maalesef bizim ülkemizde bu konuda çok ciddi bir eleştiri vardı. Hatta Türk müziği çalan Türk müzisyenlere bile bir ön yargı oluyor. Halbuki kendi müziğimiz, kendi kültürümüz bunları her zaman ön plana tutup desteklemek gerekiyor bir sanatçı olarak. Ama maalesef bunu sen de yaşadığını biliyorum. Aslında bu konuyu biraz o yüzden açıyorum.
1: Evet.
0: Ama umarız biraz yıkıldı gibi sanki algı.
1: Ben pek yıkılacağına inanmıyorum açıkçası. Özellikle konservatuvar eğitimi alan birinin popüler müziğe karşı çok sert bir tutumu oluyor. Ama ona da yapacak bir şey yok. Onu da öyle kabul etmek lazım. Ben de senin dediğin gibi kendimi müzisyen olarak adlandırıyorum. Hani ben bir müzisyenim ve ne istersem çalabilirim diye düşünüyorum. Bu eleştiri konusu oluyorsa olabilir.
0: Olabilir.
1: Sıkıntı
0: Çok
1: değil.
0: güzel, doğru, evet.
1: Ben buna dediğim gibi buna inanıyorum ve sevdiğim şeyi yaptığım için de çok fazla eleştiri dinlemiyorum.
0: Harika. Ben de.
1: Evet.
0: Kesinlikle. O zaman birlikte bir şey çalalım.
1: Tamam.
0: Çocuk çok çaldığım için beni çok eleştiriyorlar. Ama ben inadına şimdi tekrar çalmak istiyorum. Çünkü seni çalmak çok keyifli oluyor. Beraber
1: Seninle de
0: Çağdaş
1: öyle.
0: Monti çalalım.
1: Tamam, hadi çalalım.
0: Hadi.

0: Seninle çalmak gerçekten çok keyifli. Çok
1: Seninle de
0: keyif
1: öyle.
0: alıyorum gerçekten. Yakında da konserde vereceğiz beraber. Ve
1: Evet,
0: uzun
1: çok
0: soluklu olacak bundan
1: heyecanlıyım.
0: sonra da.
1: Evet.
0: Ben de. Seninle çalmak için çok çalışıyorum.
1: Ben de
0: Çok
1: aynı şekilde.
0: zahmetli. Güzel olacak.
1: Evet.
0: Peki bu aralar konserlerin ne durumda? Neler yapıyorsun? Yeni projeler ya da konserler?
1: Solo konserlerim devam ediyor. Genelde repertuarı daha eğlenceli tutmaya çalışıyorum. Klasiğin yanında daha popüler müzikler de koyuyorum. Herkese hitap etmeye çalışıyorum. Asıl amacım o konserlerde. Masterclass vermeye çalışıyorum elimden geldiğince. Özellikle güzel sanatlar liselerine gidiyorum. Onun dışında sosyal medya işlerim devam ediyor. O şekilde.
0: Özel ders falan veriyor musun? Yoğunluğun ne durumda?
1: Aslında eskiden veriyordum ama şimdi konserler arttığı için biraz
0: Zaman
1: azalmak
0: ayıramıyorsun.
1: durumunda kaldı. Çünkü zaman ayıramıyorum. Çok fazla düzenleme yaptığım için o düzenlemelerin de ciddi mesai aldığını söylemem gerekiyor. O yüzden öğrencilerle çok fazla ilgilenemiyorum.
0: Aslında şunu da çok şimdi aklıma geldi. Geçen sezon seni Hatay'a davet ettik.
1: Evet.
0: Bir konser verdim ve ben seni çok kısıtlı bir zaman içerisinde aradım. Hani çok yakın bir tarihti. Ve klasik müzik konseri yapmanı rica ettik senden. Ve sen o kadar kısa dönem içerisinde çok ciddi bir klasik repertuar çaldın.
1: Evet.
0: Franz Liszt'ler, Beethoven'lar hani Türkiye'de gerçekten çok nadir olarak canlı izleyebileceğimiz bir repertuar seslendirdin. Bu yoğunluğun içerisinde aynı zamanda bu klasik disiplini nasıl sağlayabiliyorsun? Yani enstrümanla her gün ne kadar çalışabiliyorsun? Çalışıyor musun? Hani çünkü hepsi çok başka disiplinler.
1: Yani aslında çaldığım belli repertuarlar var. Onları genelde elimde tutuyorum. Konserlerden önce tabii ki çalışma tempom artıyor ama haftalık programımda hepsine zaman ayırmaya çalışıyorum.
0: Peki şimdi senden ne dinleyebiliriz hazır seni bulmuşken bu yoğun programın içerisinde?
1: Size bir Chopin çalabilirim.
0: Çok mutlu oluruz.
1: Tamam.
0: Buyur.

0: Çok güzel oldu. Ellerine sağlık.
1: Teşekkür
0: Çok
1: ederim.
0: yoğun geçiyor bu çekimler.
1: Hı.
0: Gerçekten şu anda bütün set ekibi de dinlendi. Peki, geldiğin için çok çok teşekkür ediyorum Razım. Çok mutlu oldum. Ancak konserlerde bir araya gelip
1: Evet.
0: görüşebiliyoruz. Ya da telefonda dedikodu yapıyoruz. Burada da böyle bir şey oldu. Çok da memnun oldum.
1: Evet.
0: Kapanışta bizim artık her zaman yaptığımız bir şey var. Konukla beraber
1: Hı.
0: bir eser çalıyoruz.
1: Tamam.
0: Seninle beraber Brahms çalsak ne
1: Çok
0: dersin?
1: sevinirim.
0: Daha önce zaten konser
1: Evet,
0: repertuarımızdı.
1: evet.
0: Onu çalmak isterim
1: Tamam.
0: seninle de. Tekrardan gelsin. Çok çok teşekkür
1: Ben teşekkür
0: ediyorum.
1: ederim davet ettiğin için.
0: Harika bir program. Çok güzelsin.
1: Teşekkür ederim.
0: Hayatın, kariyerinde çok güzel geçeceğine inanıyorum.
1: Çok sağ ol.
0: Başarı seninle olsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Sağ ol.

0: İnsan bu dünyada yalnız değil. Bir ağaç yalnız değil. Kuşlar yalnız uçmuyor. Bir damla suyun ardında dahası var. Biz birlikte varız. Hayatı emanet biliriz. Böyle gördük biz. Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi. Sıfır atık bilinciyle, bilgilerin deneyime, deneyimlerin enerjiye dönüştüğü Sıfır Atık Festivali başlıyor. 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz. Unutma, dönüşüm seninle başlar.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: 23-29 Mayıs arasında BİM'de Şafak pudra şekeri 26 lira 50 kuruş yerine 21 lira. Efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 100.

0: TRT Müzik ekranlarından gönül dolusu sevgiler, selamlar. Ben Deniz Toprak, hemen yanımda sazın, sözün, gönlün ustası, kıymetli hocam Erol Parlak ve birbirinden kıymetli müzisyen arkadaşlarımızla beraber sizleri türkülerle dertleşmeye, gönül diliyle muhabbete davet ediyoruz. Aşk Gözünden programı başladı efendim. Merhaba hocam.
1: Merhaba sevgili Deniz. Öncelikle bu güzel icra için seni tebrik ediyorum. Sesine, gönlüne sağlık. Kıymetli orkestra arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum. Emeklerine sağlık. Buğra Kutbay.
0: Eserin künyesine de. Solo
1: için teşekkürler. Eser Muzaffer Sarı Sözen Hoca'nın Haydar Bayçın'dan derlediği bir Manisa türküsü. Bu Kırmızı Buğday türküsü. Çok sevilen, çok bilinen, her kuşakta yeniden tazelenip gelen bir eser. Bugün de biz izleyicilerimizle paylaştık. Kıymetli izleyicilerimize biz bugün de birbirinden değerli, renkli, güzel eserler hazırladık. Türküler, deyişler, oyun havaları, birbirinden coşkulu eserler paylaşacağız. Hep beraber anı yaşayacağız.
0: Evet, repertuarımızda neler neler var. Gönül telinize dokunacağız. Şimdi söz susar, gönül konuşur. Şiir Fuzuli, müzik Erol Parlak. Beni candan usandırdı.
1: Evet, 16. yüzyılda yaşamış Fuzuli, şair Fuzuli'nin, bütün Türk dünyasında bilinen çok büyük şair Fuzuli'nin, ki Azerbaycan dilinde, Farsça ve Arapça dilinde eserler verdi. Bugünlere kadar ulaşan çok büyük etkiler yaratmış bir şair Fuzuli. Onun çok bilinen bir şiiri var. Beni candan usandırdı. Bu birkaç formda seslendirildi. Evet, farklı eserler olarak seslendirildi. Ben de onu halk müziği dilinde, bizim Türk halk müziği dilinde olsun istedim. Çok güzel bir şiir çünkü. Bir şey çıktı ortaya. Umuyorum sizler de, kıymetli izleyicilerimiz de beğenirler. Onların beğenisine sunuyoruz.
0: Siz yaparsınız da beğenmez miyiz hocam?
1: Estağfurullah. Buyurun lütfen. Arkadaşlar birlikte hareket edelim. Eşlik ederseniz sevinirim.

0: Aşk sabırdır, aşk bekler ve bazen yıllar geçer ama yar dönüp bir kere bile bakmaz. Fuzuli sormuş, biz de asırlardır soruyoruz. Beni candan usandırdı, cefadan yar usanmaz mı? Benim için çok kadim sözler, hepimiz için. Siz de o kadar güzel yorumlamışsınız ki kendi duygularınızla bize, yani çok geçti yüreğime.
1: Çok
0: Yüreğinize
1: teşekkür
0: sağlık
1: ederim.
0: hocam. Teşekkür
1: Yakışmış
0: ederim.
1: mı söz
0: Çok
1: müzik
0: yakışmış.
1: birbirine?
0: Benim çok sevdiğim bir şiir.
1: Evet.
0: İnanılmaz güzel olmuş. Şiir dedik. Ben şiirle devam etmek istiyorum
1: Evet.
0: müsaadenizle.
1: Arkadaşların da ellerine sağlık.
0: Evet.
1: Burak Utbay.
0: Arkadaşlarım zaten hepsi birbirinden müthiş. Aşık Seyrani'nin bir şiirini okumak istiyorum ben de sizlere
1: Evet.
0: hocam müsaadenizle.

0: Bir seher vaktinde çekip giderken, ansızın yollarım düze dayandı. Gaflet uykusunda böyle yatarken, eyvah, geçti ömrüm, yüze dayandı. Sevdiğim, sen bari bir selam gönder. Felek altımıza vermedi minder. Ey çark, muradınca dön bizi dönder. Ömrüm bahar, yaz kış güze döndü. Seyrani der, buldu yaş kemalini. Bir daha görseydim mah cemalini. Hesap ettim cümle dünya malını. Neticesi bir top beze dayandı.
1: Yüreğine sağlık, diline sağlık.
2: Hocam.
1: Cümle dünya malının neticesi bir top bez. Hiç değişmiyor bu.
2: Evet, evet.
1: Kayseri Develili Ozan Seyrani, çok kıymetli şiirlerin, kıymetli eserlerin bize aktaran şair Seyrani ne kadar güzel dile getirmiş. Keşke insanoğlu bunu bilerek yaşasa. Ne gönül kırılır, ne can incinir.
2: Aynen öyle.
1: Gül gibi dünya daha başka bir dünya olur. Daha güzel, daha yaşanılır bir dünya olur.
2: Çok haklısınız hocam. Umuyoruz, duamız bu yönde. Şimdi Sivas'a gidelim hocam, müsaadenizle. Kaynak Mahmut Erdal, Deli Gönül, Hangi Dala Konarsın? Evet, bir uzun havayla devam edelim.

0: Sesine, gönlüne sağlık.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun hocam.
0: Sizlerin de ellerine sağlık. Sedat Aktağ, Buğra Kutbay.
1: Evet, evet. Sırada sözü müziği Mahsuni Şerif'e ait olan Dokunma Keyfine Yalan Dünya'nın eserini, evet, bizimle paylaşacaksınız hocam.
0: Evet, onu seslendirelim. Arkadaşlarımızla birlikte seslendirelim.

0: Çok teşekkür ederiz hocam. Müthiş bir yorum. Sözler Mahsuni'nin de ama mesaj hepimiz içinde.
1: Elbette. Ozanlarımız hep insanlık diyor, kardeşlik diyor. İşte Ozan Mahsuni de insanlık peşinden meleyerek gitti. Hak rahmet eylesin.
0: Amin. İnsanca yaşamaya dokunmak lazım. Kalıcı olan o. Şimdi ben de sözü müziği Selahattin Bölü'ye ait olan Gel Bari adlı türküyü söylemek istiyorum. Müsaadenizle hocam.

0: Sevgili Deniz, gönlüne sağlık, sesine sağlık.
1: Eyvallah hocam. Beğendiğiniz ne mutlu bana.
0: Ben bu eseri senden birkaç kez dinledim daha öncesinde de. Gerçekten samimi duygularım sesine çok yakışmış. İfaden çok güzel bunda. O kadar tatlı bir şey var ki ve çok izlenmiş, çok beğenilmiş haklı olarak.
1: Teşekkür ederim hocam. Siz beğendiniz.
0: Bugün de çok güzel bir icra oldu.
1: Eyvallah. Arkadaşlarıma da çok
0: Arkadaşlarımızın da
1: teşekkür
0: emeklerine
1: ediyorum.
0: sağlık.
1: Sağ olsunlar. Şimdi sıra geldi çok güzel bir Kayseri türküsüne. Bağlarıyla, yaylalarıyla meşhur Germir'e gideceğiz. Adı üzerinde Germir Bağları. Muzaffer Sarı Sözen'in Ahmet Gazi Ayhan'dan derlediği bir türkü. Siz havalandıracaksınız hocam.
0: Şimdi Germir Bağları eseri gerçekten çok özel bir eser.
1: Evet.
0: Bir ikincisi olmayan bir eser, öyle diyeyim. Ve kuşaktan kuşağa hep akıp gelen, tazelenerek gelen ve çok sevilen bir eser oldu. Sürekli de seslendiriliyor, farklı tarzlarda da seslendirildi. Bunun iki sebebi var. Bir tanesi hem eserin kendi kumaşının çok güzel oluşu, müzikal yapısının, söz yapısının çok güzel oluşu, üslubunun güzel oluşu. Hem de onu icra eden çok büyük bir sanatkar var. Onu var eden Ahmet Gazi Ayhan Usta.
1: Evet.
0: Ahmet Gazi Ayhan Usta hakkında belki birkaç şey söylemem çok yararlı olacaktır. Çünkü sürekli
1: Kesinlikle.
0: kuşaklar değişiyor. Bilgiler tazelenmek gereği var. Ahmet Gazi Ayhan kendinden sonra gelen ustaların tamamına etki etmiş, model olmuş bir usta. Kim bunlar? Neşet Ertaş. Kim bunlar? Nida Tüfekçi. Birebir biliyorum bunları.
1: Evet.
0: Kendi ağızlarından da duymuşum. Ahmet Gazi Ayhan'ı ve daha niceleri onu örnek alarak, onun sazını, üslubunu örnek alarak kendilerine yeni şeyler kattılar. Ahmet Gazi Ayhan da hem TRT sanatçısı, TRT sanatçısı olarak uzun yıllar görev yaptı ve bu görevde iken rahmetli oldu. 1921 doğumlu, edindiğimiz bilgilere göre Kayseri doğumlu. Hem TRT'de görev yapmış, hem sahnelerde, hem plak yapmış. Böyle o dönemin o en canlı zamanlarında çok hareketli bir yaşam sürmüş, derlemeler yapmış, çok da eser kazandırmış. İşte bu Germir Bağları da bunlardan bir tanesi. Kendisi 1987 yılında İstanbul'da vefat ettiğinde ondan boşalan TRT kadrosuna da naçizane bendeniz alınmışım.
1: Ciddi misiniz
0: Evet,
1: hocam?
0: böyle de bir benim için
1: Allah.
0: tarihi de bir yönü var.
1: Evet.
0: Kendisine haktan rahmet diliyorum.
1: Biz de
0: Onun o
1: diliyoruz.
0: muhteşem
1: Mekan cennet olsun.
0: yorumuyla bize ulaşan Germir Bağları'na biz de bugün burada seyircilerimizle paylaşalım, sunmaya gayret edelim. Arkadaşlar birlikte
1: Lütfen hocam.
0: olalım.

0: Yüreğinize sağlık hocam. Ne güzel dillendirdiniz,
1: Teşekkür ederim.
0: havalandırdınız. Arabaya taş koydum, ben bu yola baş koydum. Biz de bu gönül yoluna baş koyduk. Gönlü germir kadar yeşil, bağları kadar verimli olan tüm yüreklere gelsin. Bir alkış da bu topraklara ve bu duygulara gelsin.
1: Arkadaşlarım, ellerinize sağlık, sizlerin de.
0: Akşam olur karanlığa kalırsın. Oy gelin gelin. Yöre Sivas Divriği Tülük Köyü, Muzaffer Sarı Sözen'in Mehmet Yüzgeç'ten derlediği bir türküyle devam ediyoruz.

0: Sesine, gönlüne sağlık.
1: Çok teşekkür ederim hocam.
0: Çok güzel bir
1: Arkadaşlarımın
0: eser,
1: da
0: çok
1: gönlüne
0: güzel,
1: sağlık.
0: çok hoş bir paylaşım oldu.
1: Şimdi sizin aşk gözünden, can gözünden bir şiir okuyalım isterseniz. Siz bağlama değiştiriyorsunuz, ben de gözlük

0: Bazı günler bayram diye kutlanır. Güzel olan her gün bize bayramdır. Yürekler sevgiyle dolar, mutlanır. Sevgi dolan her gün bize bayramdır. Bazı günler geleceğe yol olur. Umutlar yeşerir, hayat can bulur. Sevinçle, neşeyle, huzurla gelir. Yüze gülen her gün bize bayramdır. Canlar birbirini bulduğu zaman, sevgi saygı ile dolduğu zaman, barış ve dostlukla kaldığı zaman, umut veren her gün bize bayramdır. Pervane der kavga, savaş son bulsun. Kötülük yok olsun, tüm canlar gülsün. Birlik, beraberlik, kardeşlik olsun. Böyle gelen her gün bize bayramdır.
1: Diline sağlık Deniz.
2: Sizin kaleminize, yüreğinize sağlık hocam. İlham veriyorsunuz. Kavgasız, sevgi dolu bir dünya. Hepimizin ihtiyacı olan bu.
1: Barış, kardeşlik içinde bir dünya istiyoruz. Aslında çok da bir şey istemiyoruz ama böyle diye diye biz de demek sürekli diyeceğiz. Başka da çaremiz de yok. Onun peşinde olacağız.
2: Evet hocam. Şimdi sizin sesinizden, gönlünüzden Şanlıurfa'ya gideceğiz. Bize hangi türküyü havalandıracaksınız?
1: Evet. Hilmi Ersoy'dan alınma bir Urfa türküsü. Şanlıurfa türküsü. Harman Yeri.
2: Çok severim ben bu türküyü. Buyurun.

0: Yüreğinize sağlık hocam.
1: Teşekkür ederim. Sağ olasın.
0: Çok güzeldi. Türkülerin en güzel yanı bir duygudan diğer bir duyguya böyle bizi usulca taşıyor ya.
1: Evet.
0: Şimdi birazcık da neşelenelim. Yine bir Kayseri türkümüz var sırada. Salın da gel diyeceğiz. Nida Tüfekçi'nin Ahmet Gazi Ayhan'dan derlediği şıkır şıkır bir türkü.

0: Diline gönlüne sağlık
1: Teşekkür ederim hocam.
0: Deniz.
1: Şimdi sıradaki eser bir zamanlar Değirmenler Dönerdi şırıl şırıl. Şimdi türkülerde artık duyuyoruz, dinliyoruz. Değirmenin Bendine türküsünü
0: Evet, çok güzel
1: havalandıracaksınız.
0: bir Anadolu havası. Keskin keskinli, Kırıkkale keskinli Hacı Taşan ve Selman Çoker ustalardan alınma. Değirmen bendine taş dönmüyor, dönmüyor. Acar gelin havası.

0: Teşekkür ediyoruz hocam. Sesinize, gönlünüze sağlık.
1: Ben
0: Ne güzel
1: teşekkür ederim.
0: söylediniz.
1: Hüseyin ve Buraya'nın da ellerine sağlık, nefesine sağlık.
0: Evet, teşekkür ediyoruz. Sözü müziği Aşık Davut Sulari'ye ait olan Siyah Perçemini Dökmüş Yüzüne türküsünü okuyacağız ama ondan önce vedamızı edelim.
1: Çok haz dolu, güzel anlar oldu. Hem orkestramızla hem de senle çok güzel paylaşımlarımız oldu. Umuyorum halkımız da beğenmiştir. Gönüllere göre olmuştur. Ne çalar ne söylersek onlar için çalar söyleriz. Onlara bir nebze olsun mutluluk, bir nebze olsun hoşluk aktarabilmek adına çalar söyleriz. Bir başka programda tekrar buluşmak diliyoruz. Hepsine saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum.
0: Hocamın bütün dediklerine aynen katılıyorum. Saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum hepinize, gönül dostlarımız. Bir sonraki programda sağlıkla, sevgiyle tekrar buluşmak dileğiyle diyoruz.

Tam 28 yıldır bitmek bilmeyen bir mücadelemiz var. Zamana karşı. Dışarıdan küçük, yaşayana büyük dertlerin mücadelesi. Bizim mücadelemiz küçücük bir hücrenin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla. Sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. Tam 28 yıllık bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında. Sevgi, iyilik ve umutla.

0: Yavuz Bingöl'le Söz ve Müzik bu akşam TRT Müzik'te.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Fiberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
1: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
6: 23-29 Mayıs arasında BİM'de Şafak pudra şekeri 26 lira 50 kuruş yerine 21 lira. Efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 100

Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Sahne yok. Evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik. Sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.

Efendim, Ankara Arı Stüdyosu'ndan her hafta canlı hazırlayıp sunduğumuz TRT'nin çeyrek asırlık programı Akşam Sefası'ndan öncelikle siz değerli konuklarımız buraya kadar gelen teşriflerinizle stüdyomuzu onurlandırıyoruz.

Siz değerli konuklarımız ve ekran başında bizleri her hafta büyük heyecanla bekleyen saygıdeğer izleyicilerimize sonsuz sevgi ve selamlarımızla hoş geldiniz efendim. Sefalar getirdiniz. Evet, bu hafta da birbirinden güzel, özel Türk sanat müziği şarkıları hazırladık sizler için. Biliyorsunuz Akşam Sefası'nın yeni içeriği ve yeni yüzleriyle huzurlarınızdayız. Şöyle sanatçı arkadaşlarımı sizlere takdim etmek istiyorum. Kocaman alkışlarınız bizlere de moral olacaktır. Rengin Uyar Kökten efendim. Didar Aliye Koyuncu hanımefendi. Hanımlardan devam edeceğim efendim. Neşe Dursun Saraç. Volkan Erkal. Ve Ömer Faruk Özcan. Ben Deniz Çiçek Bilen. Ve efendim, çok teşekkürler. Tabii ki Akşam Sefası'nın unutulmaz şefi Korhan Gülderen. Ve şahane Akşam Sefası sazendeleri için kocaman bir alkış alabilir miyiz efendim? Çok sağ olun. Lafı hiç fazla uzatmadan Akşam Sefası başlıyor efendim. İlk şarkısıyla huzurlarınızda, kocaman alkışlarınızla Rengin Uyar Kökten huzurlarınızda efendim.

Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ağzınıza sağlık. Semahat Özden Ses'in bu Uşak Lesi'yle huzurlarınızdaydım bu akşam. Sizlerin de eşliğine çok teşekkür ediyoruz. Nasıl? Keyifler yerinde mi? Her şey güzel mi? Siz de buradan şahane görünüyorsunuz. O zaman biraz tempoyu artıralım. Kocaman alkışlarınızla efendim. Ömer Faruk Özcan huzurlarınızda.

Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun, var olun. Efendim hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Akşam sefası olanca coşkusuyla kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Çok teşekkürler.
1: Sevgili şefim, böyle keman, ut pek güzel oldu. Öyle değil mi sevgili konuklar?
2: Nazar vardı.
1: Nazar. Hay Allah. Can yanım. Efendim böyle olabiliyor. Yerler biraz kaygan galiba.
3: Aynen.
1: Biz de böyle sizlerin karşısına güzel çıkalım diye böyle topuklular falan olunca böyle kazalar olabiliyor. Efendim ağzınıza sağlık, elinize sağlık. Ben de uşak bir eser okumak istedim. Ne dersiniz?
3: Büyük bir zevkle.
1: Unutamam seni diyelim mi?
4: Bravo.

Çok teşekkür ederim efendim, kıymetli alkışlarınıza sağ olun, var olun. Şimdi huzurlarınıza çok zarif bir hanımefendi davet edeceğim. Alkışlarınız Didar Ali'ye Koyuncu için gelsin. Birlikte çok seveceğiniz bir eseri okuyacağız diyor.

Çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ olun. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bizim şöyle güzel ve mutlu enerjimiz sizlere de geçtiğini umuyoruz efendim. Geçiyor mu? Nasıl? Hem burada stüdyomuzu teşriflendiren siz değerli konuklarımız, hem de ekranları başında bizleri izleyen tüm izleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Bir dakika akşam sefasında tekrar buluşmak üzere. Kocaman alkışlarınız akşam sefası için gelsin.

0: İnsan bu dünyada yalnız değil. Bir ağaç yalnız değil. Kuşlar yalnız uçmuyor. Bir damla suyun ardında dahası var. Biz birlikte varız. Hayatı emanet biliriz. Böyle gördük biz. Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi. Sıfır atık bilinciyle, bilgilerin deneyime, deneyimlerin enerjiye dönüştüğü Sıfır Atık Festivali başlıyor. 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz. Unutma, dönüşüm seninle başlar.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın gümüş.

0: Benim yaptığım başarıya konmak Yavuz abi.
1: Ya
0: Son
1: estağfurullah.
0: finalde bir girdim. Ben de söylediğime getirdim lafı.
1: Sevgili seyirciler, hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Bu akşam da yine beraberiz. Bu akşam yine güzel bir türküyle açtık. Ben çok severim bu türküyü. Güzel bir repertuar söyleyeceğiz yine ben ve arkadaşlarım. Ama tabii çok özel, kıymetli bir konuğum var.
0: Estağfurullah.
1: Oyuncu, hem tiyatrocu, hem sinemada her yerde görüyorsunuz. Hem komedyen de diyebiliriz. Önder Açıkbaş kardeşim bugün
0: Sağ
1: konuğum.
0: olun.
1: Hoş geldin Önder.
0: Hoş buldum Yavuz abim.
1: Nasılsın
0: Büyülü bir
1: üstad?
0: dünyanın içindeyim. Abilerime de sonsuz hürmetlerimi iletiyorum. Çok güzeldi. Program başlamadan önce herkes sana çok soru sordu. Kimse bana bir şey sormadı. Boynum bükük kaldı. Ama çok havalı gerçekten. Hiç kolay değil. Ben hayatımda ilk defa böyle profesyonel bir şeyin içindeyim. Yani sevgili izleyicilerimiz lütfen dediğime inanın. Program başlamadan önce böyle dantel nakşeder gibi santim santim ilerliyorlar parçayı bu kadar kusursuz söylemek için. Herkes sonsuz profesyonel. Hepsine sonsuz tebriklerimi sunuyorum. Ondan ziyade tabii Türkiye'de böyle programlara çok ihtiyaç var. Ben türkü aşığı biriyim. Repertuarım çok geniş değil Yavuz abi ama rahmetli babam mesela Kara Tren'i çok severdi. Hatırım için bugün onu söyleyeceğiz. Bu tür programların insanlara neşe verdiğini düşünüyorum. O yüzden iyi ki böyle bir program yapıyorsun diyorum sana.
1: Evet. 6 yaşından beri ailenle beraber beraber Türkiye'ye dönmüşsün. Nereden döndün?
0: Almanya'da doğdum ben Yavuz
1: Almanya'da doğdun,
0: abi.
1: değil mi?
0: Ben Almanya'da doğdum. 6 yaşında rahmetli babamla anam, ömrü uzun olsun, Türkiye'ye döndük. Sonra işte Beşiktaş'ta oturduk dedemlere yakın. Sonra Bostancı'ya geldik. Kadıköy yakasında öyle orta halli bir ailenin çocuğu olarak büyüdüm. Anam babam işçidir benim Almanya'da. Fabrika işçisiydi. Ben en
1: Babanı ne
0: küçükleriyim.
1: zaman kaybettin Önder?
0: Babam gideli 9. ayı 27 Şubat'ta yeni oldu. Ben
1: Yapma
0: babama
1: ya.
0: çok düşkün bir adamdım. İşte
1: Ha.
0: BKM Mutfak'ta ilk kurucu tayfadanım ben. BKM'nin mutfak ekibinin. Orada uzun yıllar babamı anlattım. Babam çok tatlı bir adamdı. Mekanı cennet
1: Allah
0: olsun.
1: rahmet eylesin.
0: Allah razı olsun abi. Benim için de çok kıymetli bir insan. Herkesin babası çok kıymetli ama benim babam çok eğlenceli, çok da naif bir adamdı. Hiçbir günden bir güne bizim evimizde babam kaynaklı bir sorun yaşanmadı yani. Öyle sakin, sessiz. Annem pek gürler benim. Annem böyle eser durur, eser durur. Babam hep onları böyle sakin olun derdi. Ben babamdan bir nasihat aldım. Benim babam çok pedagojik büyütülmüş bir adam değildi. İlkokul mezunu bir adamdı ama çok sakin ve naif bir ruhu vardı. Bana hep fazla zıplama oğlum derdi. Bu fazla zıplamayı abi ben her şeye adapte ederim. Yani hayatımda aşırılığa gidecek her yerde babamın o lafı gelir. Ben de nedense babamın o lafıyla çok böyle sakin
1: Repliğin de olmuştur hayatın boyunca.
0: oldu. Benim evimde buzdolabımın üstüne yazı yazılabiliyor. Öyle bir buzdolabı aldım ben. Tahta kalemiyle yazılıyor,
1: Evet.
0: siliniyor falan.
1: Evet,
0: Onun
1: bende de
0: üstünde de
1: var.
0: fazla zıplama oğlum yazar.
1: 98 yılında mı başladın profesyonel hayatına?
0: Abi ben
1: Yoksa daha mı eski?
0: yo yo işte 98 yılı falan tabii ikinci baharda Şener abiyle Türkan Hanım'ın o başrolünü oynadığı eşsiz dizide ben Vakkas Garson'u oynayarak başladım.
1: Evet, biliyorum.
0: Ondan sonra işte BKM Mutfak başladı. 4,5-5 yıl orada çıktım. Sonra TV8'de işte Okan abiyle Disko
1: Bir demet
0: Kralı'nda
1: tiyatro da
0: partnerdim.
1: var galiba.
0: Tabii BKM'deyken
1: Tabii.
0: Birdemet

0: tiyatroda oynadım. Yeni bir deme tiyatroda. Hatta Yılmaz abinin partneri oldum ben. Mahallede işte Fehmi diye bir herifi oynadım. Ondan sonra da işte kendi filmlerimi yazmaya başladım. Şimdi Bilal'le beraber hep yekleri yapıyoruz. Çok da seviliyoruz. Özellikle dijital platformlarda hatırı sayılır bir başarıya sahibiz. Ondan ziyade işte kedi besliyorum, spor yapıyorum kız arkadaşımla. Yürüyüşler, koşmalar, hoplamalar,
1: Kedi
0: zıplamalar.
1: evde var mı?
0: Abi kedimiz evde yok.
1: Dışarıda.
0: Bahçede bizim
1: Ha,
0: 12 tane
1: bahçede.
0: yakın kedimiz var. Onların hepsinin özel beslenmesi, işte veteriner ihtiyacı olursa onlarla ilgilen falan.
1: Ne
0: Hayat
1: güzel.
0: akıyor, geçiyor be
1: Benim
0: abi.
1: evde iki kedi var. Bir erkek, bir dişi. Bir de köpeğim var.
0: Ah çok güzel.
1: Üçü bir anlaşıyorlar.
0: Abi bir annem onu söylüyor. Oğlum diyor, bunlar eskiden birbirini yerdi diyor.
1: Bak,
0: Şimdi ne oldu bunlar? Hepsi dost
1: ilginç bir
0: oldular.
1: şey var birader. Mia, ilk dişi kedim, siyah beyaz. O ilk, yani Puik benim köpek ilk de. Sonra Mia geldi, kedi, ilk kedim. Puik biliyorsun, Kaptan Swing'in, Mr. Bluff'ün köpeğidir. Çizgi roman okuyanlar bilir.
0: Ha, ben bilmiyordum
1: Puik,
0: abi, öğrenmiş
1: özel
0: oldum.
1: bir isimdir. Yani
0: Eyvallah.
1: oradaki köpekle de aynı
0: Eyvallah.
1: çeşit benim köpek. Şimdi Mia geldikten sonra böyle bir hafta falan böyle biraz hırlaştı, pıhlar mıhlar, şu bu falan. Sonra çok iyi anlaştılar.
0: Ya
1: Aradan
0: abi.
1: birader 2 yıl geçti. Eve Balım diye bir erkek kedi aldık. Şimdi son bir yıldır anlatıyorum sana. Mia, erkeği Puyik pek şey yapamadı. Mia'yla çok oynaşıyorlar ya, Mia'nın biraz canı acıdı mı gidiyor o erkek kediyi bir kovalıyor benim Puyik.
0: Tabii kardeşi belli de.
1: Tabii Mia'yı koruyor abi şu anda, çok ilginç.
0: Abi hayvanlar dünyasında çok güzel bir güncelleme geldi. Kediler, köpekler, yunuslar, köpek balıkları herkes arkadaş oldu. Bir insanlar tam beceremedi
1: Arkada bir de
0: şu sorunsuz
1: kuşlarımız
0: geçim.
1: var birader, şeyde
0: Muhabbet
1: martı
0: kuşu mu?
1: yok. Arka pencere böyle bir çatıya bakıyor bizim.
0: Ha.
1: O çatıda martılar geliyor. Biz her sabah onları
0: Onlar da
1: alıştırdık.
0: pandemide alıştılar Yavuz
1: Evet,
0: abi
1: martı.
0: yeryüzeyine. Bizde de muhabbet kuşu besleme şeyi vardı Almanya'dan beri. En son artık dedim ki anneme, çünkü öldüğünde kendimize gelemiyoruz abi. Yani ben en son muhabbet kuşumu veterine yetiştirirken dörtlüleri yakmışım, korna, ölme çiço, kurtaracağım seni falan. Çiçeği kurtaramadık, cenazesi düzenlendi, kazdım, gözyaşlarıyla koyduk. Abi insan atlatamıyor yani,
1: Zor birader.
0: çok
1: Ben de
0: acayip.
1: benim çocukluğumdan beri annemin herhalde bir 10 kedisi olmuştur. Bizim evimizde hep kedi vardı.
0: Ben kedinin bereketine de inanırım Yavuz
1: Evet.
0: abi.
1: Evet, aynen. Kedi çok farklı bir
0: Çok
1: hayvan.
0: başkadır abi.
1: Hani nankör mankör derler ama öyle değil. Hakkını yedirmez
0: Fazla
1: yani.
0: sırnaşma oğlum bana diyor ya. Yani hani öyle
1: Ya,
0: fazla
1: böyle
0: çektim,
1: bir
0: ittim,
1: kendi, evet,
0: kattım.
1: böyle kendi
0: Bir
1: bir
0: koyuyor patiyi.
1: şeyi
0: Hop,
1: var.
0: tabii abi, yani sınırları olan bir hayvan.
1: Aynen. Hatta annemin bir kedisi vardı. Hiç unutmuyorum. Böyle o 5:30 akşam iş çıkışını nasıl tutturuyordu ben anlamıyorum. 5:30'a kadar evde. 5:30'da bile der gidiyordu otobüs durağına, bir 200 metre yürüyordu. Otobüs durağında oturuyordu böyle. Sağa sola bakarak annem otobüsten iniyordu. Koşuyordu, annemin omzuna çıkıp eve
0: Abi işte
1: geliyordu.
0: bu
1: Böyle
0: çok
1: ilginç bir
0: öteyip
1: şey
0: ya.
1: yani.
0: Ben şey zannettim, akbil basıyor gidiyor, işe
1: Yok.
0: gidiyor geliyor
1: Yok
0: falan.
1: abi, annemi bekliyordu her akşam.
0: Abi çok akıllılar. Çok
1: Biraz
0: akıllılar.
1: umursamaz gözüküyorlar ama hani
0: Bence çok
1: alakasız
0: hisliler.
1: her şeyi biliyorlar, biliyor musunuz aslında? İsmini biliyor. Hani köpek gibi hemen ismine dönmüyor ama biliyor.
0: Ya
1: 3
0: çok.
1: saniye geç dönüyor
0: Bizde
1: ama.
0: bir Dilber var bahçede. Dilber gevşek, Dilber rahat, Dilber'in dünyamı. Dilber mama aç, mamayı yiyeceğine sev beni diyor. Yerlerde dönüyor. Allah'ım, o sevgiden hayvan baygınlık geçirecek yani. Hepsinin farklı kimliği var abi.
1: Evet.
0: Tek ayak kardeşler var. Bunların hepsi tek ayak havada bekliyorlar. Dört kardeş. İşte Dilber var. Koca Surat var. Depresyondaydı. Tüylerini koparıp atıyor. Onu iyileştirdik şimdi. Yeni yeni dokunmaya başladık. Koca Surat. Soylu kedi alıyorlar. Ben soylu soysuz diye ayırmam hayvanı. Ama işte pet shop hayvanı bunlar. Avusturya dağ kedisi herhalde bizim Koca Surat. Kocaman hayvanı almışlar, atmışlar sokağa. Hayvan da tabii adapte olamamış. O şimdi evde sıcak yuvada büyümüş. Sonra ne olmuş? Depresyona girmiş. Şimdi biz onunla uğraşıyoruz. Mamalarını da şey almam. Yavuz abi, ucuz mama. En iyisini
1: Evet
0: yediriyorum.
1: evet.
0: Kısırlaştırılmış hayvanlar için.
1: Biz de öyleyiz. Benim çocukluğumda 1974 yılında annemle babamın böyle bir 10 aylık bir ayrılığı vardı. Biz geldik Ankara'dan.

0: Annemle babam ayrıldılar. Ankara'da Halkalı diye böyle tek odalı bir tane salonu, bir tane de odası var. Bir eve yerleştik birader. Babamın çok fazla kitabı vardı. Bir tane hayvanlar ansiklopedisi vardı, tamam mı? O ansiklopediyi Oğuz kardeşim almış, kitaplıktan aşırmış, bir yanında getirdi onu. Şimdi lavaboya falan giderken birader o hayvanlar ansiklopedisini paylaşamıyorduk. Hayvanlarla ilgili çok bilgimiz var. Sürüngenler, akrep kaç yıl yaşar, o kaç yıl yaşar, hepsini biliriz biz kardeşimle, tamam mı? Annemin bir hikayesini anlatacağım da. Bir gün yine böyle bir haylazlık yaptık falan. Babamız yok başımızda. Annem bizi böyle bir gri teneke leğenimiz vardı. Her pazar tuvalet dışarıdaydı,
1: Ya evet.
0: tuvalet.
1: Kaynar
0: Tuvaletin o deliğine
1: suyla.
0: koyardı gri tenekeli, bizi yıkardı her pazar.
1: O suda hep
0: Bir gün,
1: sıcaktı.
0: evet birader ya. Neyse yine lifi lifi sabunu kafamıza vura vura yıkadık. Oğuz'la beni kardeşimle. Birdenbire böyle yıkarken bir soru sordu bize. Kartallar kaç yıl yaşar dedi. Biz Oğuz'da tabii hepimiz bir 45 yıl yaşar dedik anneme. Hayır dedi. Böyle bir durdu, yıkamayı kesti birader. Havluyu attı sırtımıza. Dedi ki 45 yıl yaşamış kartal dedi. Bir mağaraya gider dedi. Önce dedi kayalara vura vura o dedi yaşlanmış gagasını düşürür dedi. Biz böyle Oğuz'a dinliyoruz. 15 gün dedi yeni gagasının çıkmasını bekler dedi. 15 gün sonra yeni gagası çıkınca dedi artık avlanamadığı dedi o pençelerini dedi yaşlı pençelerini o yeni gagasıyla tek tek söker dedi. 15 günde dedi yeni pençelerinin çıkmasını bekler dedi. Aç susuz bir mağarada bak dağ başında. Yeni pençeleri çıkınca da artık vücudunu taşıyamayan kanatlarını dedi pençeleriyle yolar dedi. 15 günde dedi yeni kanatları çıktıktan sonra bir 30 yıl yaşamak daha 25 yıl yaşamak için hayata kanat çırparlar dedi. Ama dedi bunu her kartal beceremez dedi. Yeni bir hayata 70 yıl yaşar kartallar dedi. Yeni hayata kanat çırparlar dedi. Neye bağladı bunu? Bak oğlum dedi artık dedi hayatınızda babanız yok dedi. Bu evin en büyüğü sensin bana.
1: Gaganızı
0: Bu yeni
1: düşürün,
0: bir
1: tırnağınızı
0: hayat
1: çıkarın.
0: evet bu yeni bir hayat. Bundan sonra haylazlık yok. Oturup dedi çalışacaksınız hem de okuyacaksınız. Biz ertesi gün sakız satmaya başlamıştık banyo trende Oğuz'la. Hikayeye bakar mısın abi? Kadının
1: Abi,
0: bağladığı yere bak.
1: ben bu anlattığın hikayeyi hiç unutmam.
0: İnanılmaz bir hikaye.
1: Eve gideceğim,
0: Yani
1: kafamı vuracağım duvarlara şeyde.
0: bu benim bir
1: Abi.
0: filmim var. Oradaki bir sahnem de aynı zamanda. Ben bunu çekeceğim bu sahneyi. Yani aynen böyle
1: Çok
0: anlattığın
1: güzel bir
0: gibi.
1: hikaye abi yani. Aslında bir hikaye değil, bilimsel bir gerçek.
0: Yani şimdi alıp
1: Ama insanın...
0: karşımıza nasihat etmedi, dövmedi, etmedi ama bu çocuklar neyle ilgileniyor? Hayvanları çok seviyorlar. Peki ben bu çocukların bu babasızlığını, bu haylazlıklarını nasıl önlemem gerekiyor dedi. Kadının zekasına bak. Hayvanlarla ilgili bir hikaye anlatıyor. Kartal hikayesini. Bu sizin yeni hayatınız diyor. Yoksa diyor
1: Çok
0: ölürsünüz diyor.
1: güzelmiş abi.
0: Çok ilginç değil mi?
1: Çok
0: Yani
1: özel abi.
0: rahmetle anıyorum annemi.
1: Allah rahmet eylesin,
0: Daha
1: mekanı
0: gerçekten
1: cennet olsun.
0: kahramanımızdır. Babam da Allah uzun ömür versin yaşıyor şu anda. Babam da asker kökenlidir. Biraz sert bir babadır.
1: E doğal.
0: Hadi babam için
1: Hadi, ömrü uzun olsun.
0: rahmetli annem için
1: Mekanı cennet olsun teyzemin.
0: bir türkü söyleyelim. Beraber sen de
1: Neyi söylüyoruz Yavuz abicim? Bende de var çünkü şey.
0: annem benim Alzheimer'dı Önder. Yani son dönem en son beni unuttu. Yani artık çocuklarının tamamını unutmuştu. Torunlarını da unutmuştu. Ama benimle özel bir bağı vardı. Ozan olduğu için annem bu bağlamadan dolayı. En son beni unuttu. Şimdi benim annemin bine yakın şiiri var. 170 tane çalınıp söylenmiş türküsü var. Kendi besteleri, kendi sözleri. Bütün eserlerini unutmuştu birader. Çok
1: Ah.
0: çok ağlamıştım ben. Onu hissettiğim an. Yani bu aşama aşama ya bu hastalık. Anneme diyorum ki kendi kendime ya diyorum şuraya bak binlerce şeye imza atmış ve hiçbirini hatırlamıyor birader. Neyi hatırlıyor biliyor musun bir tek? En eski 7-8 yaşında dedemin söylediği bir türkü abi en eskiyi hatırlıyor işte.
1: Öyle oluyormuş zaten.
0: Akşam olur karanlığa kalırsını birader sürekli onu söyledi annem ya
1: Kaç
0: sürekli.
1: yaşında vefat
0: Anne hadi
1: etti?
0: 80. Anne hadi gel seninle bir türkü söyleyelim diyordum. Hep aynı türküyü söylüyordu. Akşam olur kananlığa kalır.

0: Ne büyük bir ayrıcalık ya. Yavuz abi, seninle bunları yapabilmek.
1: Ne ya, ne kadar ya, ne hoş anı.
0: Bu ülkede
1: Anı abi.
0: türküleri bu kadar güzel söyleyen kaç insan var diye sorsan bir elin parmaklarını bulmaz
1: Ya da işte
0: rakamlar.
1: ne bileyim,
0: Söyleyelim.
1: anneden kalma.
0: Allah
1: Biraz
0: mekanını cennet etsin.
1: Allah vergisi. Amin.
0: Nurlar doluysun
1: Amin.
0: inşallah.
1: Amin.
0: Babacım da, anneniz de.
1: Hem babana hem anneme Allah rahmet eylesin.
0: Amin abi.
1: Mekanları cennet olsun. Üstad, biraz senden konuşalım ya. Projelerini konuşabiliriz.
0: Vallahi Yavuz abi,
1: Çok
0: türküler o kadar güzel ki. Ben
1: öyle.
0: hatır için anlatayım.
1: Anlat
0: Şimdi
1: biraz
0: hep
1: ya.
0: Yekloto giriyor Yavuz abi. Bilal Kalyoncu ile beraber yaptık. Bilal yapımcımız bizim. Hep Yekloto tüm hep yeklerin içinde çok komik bir film oldu. Allah nasip ederse 1-1,5 ay sonra galasını yapacağız. Çok büyük başarı bekliyoruz. Tabii biz bu vizyona girene kadar yeni Hep Yeki ve Benim Öğretmen diye bir filmim vardı. Geçen yıl TRT filmle ortak yaptık bu filmi. Onun ikincisini yapacağız. Ben orada bir öğretmeni oynuyorum. Hikayesi de şu: koyu Fenerbahçe taraftarı bir ilkokul öğretmeni Trabzon'un Çaykara ilçesine tayin oluyor ve orada köy halkından Fenerbahçeliğini gizliyor. Hikaye bu. Ben Trabzon'da öğrendim Fener'e karşı duyulan o ilginç duyguları. Şimdi bu film sevildi. Tabii de en çok izlenen filmlerden biri olmuş falan. Biz şimdi ikincisine giriyoruz. Ben TRT'yi çok sevdim. Yani buradayız diye söylemiyorum. Ben hayalimde hep böyle bir TRT yaratıyorum. Yıllardır gidip gelmiyoruz ya. İşte böyle hala o 80'lerdeki gibi falan kafamda tahayyül ederken, bu öğretmen vasıtasıyla ben kanala gitmem gerekti. TRT'de işte bana program çekecekler. Öğretmen nasıldı efendim? Bir girdim. Ah, abi herkes genç. Bir Amerikan kanalı gibi olmuş.
1: Tabii.
0: Dekorlar, insanlar. Uçsuz bucaksız mizah yapabiliyoruz. Ben bambaşka tahayyül etmişim. Şimdi bu filmde de galiba partner olacağız. Olmasak da canı sağ olsun. Öğretmenin ikincisini yapacağız.
1: Öyle mi?
0: Bakalım nasıl olacak. Sonra da hep yek çekeceğim.
1: Beni mi
0: Ondan
1: düşünüyorsun filmde?
0: abi,
1: Var mı öyle bir
0: gücümüz
1: karakter?
0: kudretimiz yetse de Bilal'i arasanıza ya. Ben
1: Estağfurullah.
0: tamam diyeyim. Sen kabul
1: Oynarım
0: edersen
1: ya.
0: seve
1: Ben de
0: seve.
1: birader özledim ya. Bir de ben ekrana 4 yıldır dizi yok. Bir ekrana dönmem lazım. En azından sinema filmi, yani sinemayı da çok severim.
0: Bizim filmler iyi gidiyor. Mutlaka biz yeni hep
1: Yapacağız.
0: yekte beraber olalım. Ben gurur
1: İnşallah.
0: duyarım abi.
1: İnşallah.
0: Keyifle de
1: Çok
0: oynarım.
1: sevinirim ben de.
0: Allah razı olsun. Ben çok isterim seninle karşılıklı oynamak.
1: Tiyatro yapıyor musun peki?
0: Ya Yavuz abi, ben şeyde BKM Mutfak'ta sahneye çıktıklarımın dışında

0: Bir de onun evveliyatında işte çocuk tiyatrosu haricinde tiyatro yapmadım. Hayalim de hep sinema filmi yapan biri olmak üstüne kuruluydu. Sinema filminden karın doyar mı çok düşünürken Allah nasip etti işte kendi filmlerim. İşte şimdi filmlerden alabildiğim pay oranları yüksek olduğu için falan bu biçimde hayatımı idame ettirebiliyorum. Ben sinema filmi
1: Peki
0: yapma
1: hep
0: düşkünü
1: komedi mi
0: bir.
1: yapacaksın?
0: Bence ben hep komedi bir süre daha
1: Yapmalıyım.
0: yaparım. Yani TV8'de yaptığım ÖTV'yi de 5,5 yıl yaptım. Bitmesi gerektiği için bitirdim. Yoksa Acun abiler
1: Ha,
0: hiçbir şey
1: memnunlardı.
0: demedi. Herkes çok memnun çünkü çok izleniyordu. Ama ben bir yerden sonra yaşım itibariyle o peruklar işte o girdiğim tipler, kadın kılıkları, erkekler bilmem neler. Şimdi biraz daha sinemaya ilgi duyuyorum. Bir yaştan sonra herhalde drama
1: Dram
0: yaparım.
1: çeker
0: Selçuk
1: misin?
0: Yöntem hep söyler bana Selçuk abi. Oğlum dram yap, dram yap diye. Ben şimdi komediden keyif alıyorum. Biraz da ihtisas sahibi oldum onda. Zamanı
1: Bir
0: gelince
1: de
0: belki drama da
1: ihtiyaç da
0: yaparım.
1: var. Şimdi sen bana dedin ya böyle programlara ihtiyaç var, müzik programlarına
0: Abi
1: var
0: öyle tabii.
1: gerçekten. Şeye de ihtiyaç var. Yani çevremiz çok şey, çok son 5 yıldır, son 3 yıldır çok kan döküldü üstad. Ukrayna Savaşı bir taraftan, Suriye bir taraftan, Irak bir taraftan,
0: Dizilerin
1: böyle
0: dili de biraz sertleşti ya.
1: birazcık da o
0: O
1: da var. Doğru.
0: şeyler falan
1: Bir denge yok şu anda. Böyle çok
0: hani
1: çok fazla dram, işte
0: her
1: böyle
0: şey
1: savaş
0: çok.
1: filmleri, şunlar
0: Çok
1: bunlar.
0: çok çok.
1: O açıdan çok ihtiyaç var
0: Bunların
1: aslında.
0: insanı böyle şeye benzetiyorum. Hani kebap yersin de içine külçe gibi inerdi. Bunu çorba içersin için yumuşar ya. Biz hep söyleriz şeyler. Çorba içince oh be içim yumuşadı deriz. Bunlar da içimi ruhumu yumuşatan programlar benim.
1: Evet ya, ben
0: Annem bunu
1: televizyon
0: açar.
1: seyredemiyorum mesela,
0: Ben de
1: haber
0: yani.
1: ve haber falan seyredemiyorum zaten. Hep acı, trafik kazası, yok savaş, yok İsrail, yok
0: Bizde mi
1: Gazze.
0: çok oluyor bilmiyorum abi yani sürekli bu tür şeyler.
1: Tabii yani
0: Tamam iyi ki bu program var.
1: Gazze
0: Söz ve
1: için de
0: müzik
1: birçok
0: Yavuz
1: şey
0: Bingöl.
1: yaptık. Hala da sürüyor. Ama işte ne yapacaksın böyle zor bir coğrafyada?
0: Bak ateşkes yapıldı mesela yeniden yapıyor. Yani gücünü... Şimdi ben amatör konuşmak istemem. Haddim de
1: Estağfurullah.
0: değil. İri iri konuşmaları çok önlemsiz girme taraftar değilim ama işte güvencesi var. Büyük abisi işte arkasında duruyor. Onun verdiği kudretle Ali Kıran baş kesen tavırlar sergiliyor. Yoksa hani bunu sokaktaki herkes söylüyor. Yani bugün arkasında o güç olmasa, Amerika olmasa, İsrail'in içinden geçmeyecek devlet. Ya bence Ukrayna bile rahatlıkla baş edebilir İsrail'le ama işte güçleri, kudretleri.
1: Valla bir adını vermeyeceğim. Bir paşamız bana dedi ki, Yavuz abi dedi, kafamızı kızdırmasınlar dedi. 3 günde dedi.
0: Ben bunu evde kendim de söylüyorum. Yani ama dengeler öyle kurulmamış.
1: Yani
0: Bir
1: işte yani ne bileyim birader, savaşlar, çocuklar, olan çocuğa, anneye, kadına, sivile oluyor
0: abi
1: ve
0: geçen gün Filistin'de
1: ya sorma.
0: bir iftar sofrası
1: Ya.
0: kurmuşlar. Yapıların hiçbiri ayakta değil. Yani
1: Evet.
0: bu sen
1: Maalesef.
0: nasıl terörist avladın onun iddiası
1: Maalesef.
0: kovalıyorum ya
1: Öyle.
0: abi yani bu nasıl bir vahşet?
1: Ben Gazze için 2 tane büyük gece yaptım. Hem İstanbul'da hem Mardin'de. Kızılay'ımızın üzerinden de hani böyle şeyler söylenmez ama söylüyorum ki insanların duyarlılığını arttırmak için. Yoksa hani yapılan iyilik de yardım da biliyorsun. Söylenmemesi lazım ama bunu biraz bilerek söylüyorum ki yani 40 tona yakın gıda maddesi, gıda kolisi gönderdik biz Mısır üzerinden, yaptığım gecelerden,
0: Helal
1: topladığım
0: olsun.
1: hem konserlerden. Orada artık kurşun bomba öldürmüyor birader. Ne yazık ki
0: Kesinlikle.
1: açlık, susuzluk, elektrikleri kesiyorlar. O açıdan oradan hiç elimizi, ayağımızı hiç
0: Bir
1: çekmememiz
0: de
1: lazım.
0: eğlenircesine videolar tasarlıyorlar. İşte orası bir tatil cenneti olmuş da efendim paralar saçıyorlar falan. Ya coğrafya olarak evet uygun olabilir
1: Lübnan
0: ama
1: 1960'larda 50'lerde Ortadoğu'nun Paris'iydi,
0: tabii
1: Beyrut
0: abi
1: birader, Beyrut özellikle.
0: tabii.
1: Ne hale getirdiler Lübnan'ın şuyu buyu, yani çok adaletsiz bir dünyaya. Müzik olmasa, sanat olmasa var ya,
0: İçimiz
1: çok
0: yumuşamayacak.
1: katlanılabilir bir dünya değil
0: Dünya
1: aslında. Çok adaletsiz çünkü fakirleşen ülkelerin sayısı çok artıyor. Toplumlar arası katman, uçurum açılıyor falan, böyle bir dünyada iyi ki sanatçılar var,
0: var.
1: yazarlar var, edebiyatçılar, sinemacılar var.
0: İyi ki adalet sağlayan insanlar var.
1: Evet, o açıdan hem senin yaptığın iş, İnsanın gülmeye ya da tebessüm etmeye, gülmeye ihtiyacı var. Türkü de sığındığın bir alan türkü, insanın kökü olduğu için.
0: Tabii.
1: Yani sonuçta dertleniyorsun,
0: genetik olarak
1: hüzünleniyorsun,
0: içim çekiyor
1: seviniyorsun.
0: Benim bu müziği.
1: Tabii.
0: Ya bu fabrika ayarlarımda var. Dışarıdan gelen poplar, moplar hep sonradan öğrendiğim keyifler.

0: Strasbourg, Brüksel karayolunda. Öyle içimden geldi. Radyoda çıktı. Ya bu ne kadar güzel bir ezgi dedim. Ezgi benim değil. Ve oturup bu sözü yazdık. Klibini çektim sonra da. Bunun klibi de çok güzeldir.
1: Harika.

0: Acayip çalıyorlar ya abi.
1: Öyle.
0: Vallahi billahi.
1: Öyle orkestra.
0: Çok acayip.
1: Orkestra tabii izleyici biliyor artık kaç yıldır görüyorlar ekranlarda. Benim orkestra işte bazen böyle Umut gibi böyle programlarda işte Umut bizde ilk kez çalıyor
0: Öyle
1: mesela.
0: mi?
1: Ama geneli böyle bir 25

0: yıl, 30 yıl
1: Evet, çok
0: böyle bir,
1: yakınen tanıyorsunuz
0: zaten
1: birbirinizi.
0: 2-3 tanesi çocukluk arkadaşım.
1: Umut Bey de içimizi
0: 45.
1: kanatıyor bu arada bugün. Böyle çok güzel,
0: Herkes, her
1: harika.
0: sanatçı için, her yorumcu için orkestrası kıymetlidir, önemlidir. Ama benimki birazcık daha benim açımdan kıymetli, önemli.
1: Kıymetli
0: Çünkü
1: diyorsun abi.
0: çok eski tarih, yani eski
1: Dostluklar.
0: dostluklar önemli.
1: Neler yaşadınız kim bilir?
0: Çok,
1: Ne
0: bilmiyorum.
1: yokluklar ne varlıklar.
0: Hayatımız,
1: Ha?
0: evet,
1: Değil mi
0: aynen.
1: abi?

0: Önder, çok teşekkür ederim tekrar
1: Eyvallah abi.
0: zaman
1: İyi
0: ayırıp
1: ki varsın.
0: geldiğin için.
1: Estağfurullah.
0: Sevgili izleyiciler, bu haftalık da bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar görüşeceğiz. Şimdi son türküyü rahmetli babası için çok severmiş Kara Tren'i okuyarak bu akşamı bitiriyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hepinize selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Kalın sağlıcakla.

Kurban vekaletinizi Türk Kızılay'a verin. Usulüne uygun kesilen kurbanlarınız Türkiye'de ve başta Filistinliler olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerinin sofralarında bereket olsun. Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye.

0: yeniden başlamışım gibi düşünüyorum. Her gece sahneye çıkarken yine aynı heyecanla çıkıyorum. O heyecandan hiçbir şey kaybetmiyorum.
1: O kaybolmuyor değil mi hala?
0: Asla. Çok ve önemli. En önemlisi yeni projeleri de yapmaya

0: Serkan Çağrı sahnesi pazar TRT Müzik'te.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCB Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve...

0: Merhaba sevgili dostlar, merhaba kıymetli TRT Müzik izleyicileri. Allah kimseyi yalnızlar rıhtımında yapayalnız bırakmasın diyerek Aşk ve Ötesi programını açıyoruz.
1: Hepiniz hoş geldiniz.
2: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim.
1: Bugün de birbirinden güzel şarkılarla çok güzel bir repertuar. Ayrıyeten de çok güzel sürprizlerimiz olacak sizler için.
2: Evet, çok kıymetli bir konuğumuz olacak bugün.
0: Tuğçe Kandemir.
2: Evet.
0: Biraz sonra bizlerle beraber olacak tabii ki. Öncesinde bir şarkı daha söyleyelim. Bu arada bu şarkının Yalnızlar Rıhtımı'nın da sözü ve müziği Kemal İneci imzası taşıyor. Ben bunu Erkin Koray eseri zannediyordum bu arada.
1: Ben de öyle zannediyordum.
0: Değilmiş. Bazen icracıyla öyle bir bütünleşiyor ki eser, hani eser de onu zannedebiliyoruz. Bu noktada Kemal Hoca'ya da haksızlık etmiş olmayalım. Onu da buradan bir selamlayalım. Ve sıradaki eserimizin anonsu Muratçım sana yakışır.
2: Devam edelim efendim. Sevenler Anlar diyeceğiz. Sözü ve müziği Burhan Paker'e ait. Müslüm Baba'nın da yorumladığı. Sevenler Anlar diyeceğiz efendim.
0: Haydi bakalım.
2: Buyurunuz. Olsun.

0: Hoş geldin sevgili Tuğçe. Tuğçe Kandemir aramızda bizimle.
1: Hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Çok sağ olun. Teşekkür ederim.
0: Ne müthiş bir eserdi. Ve biz
2: beğendiniz
0: böyle...
2: mi?
0: Beğendik. Beğendik. Ama ne olduğunu bilmeden çaldık bu eseri.
2: Benim şarkım bu. El boş gelmedim buraya bir. Bu programı hem hayırlamaya.
0: Ha, yeni
2: evet, bu şarkı hiç çıkmadı.
0: Yayınlanmadı daha önce.
2: Evet, ilk defa okumak istedim. Hmm.
0: O zaman çiğnetimiz izleyicileri sonlarında
2: şarkı
1: güzel bize aşırı geçti.
2: Eksik olmayın. Yani, çok sağ ol.
0: Bu arada sevgili Tuğçe ile biz ne zaman oldu tanışalı?
2: 7 sene oldu.
0: 7 sene olmuş. Önce. O günkü nezaketi neyse bugünkü nezaketi de gördüğünüz gibi.
2: Aynı. Aynı şekilde sen de öyle, sizler de öylesiniz.
1: Teşekkür ederiz.
2: Yani o zaman daha yeni çıkmıştım ben. Hı-hı. Çiçeği burnunda ve çok ürkek, çok korkak. Fatih abi böyle beni inanılmaz cesaretlendirerek hadi çık oku kızım falan diye. Hiç unutmuyorum onu, o yüzden benim için inanılmaz bir anıydı o. Teşekkür ederim tekrardan.
0: Ne demek ne demek ya, ama sen özeldin yani, geldiğin anda ilk.
2: Ay sen de öyle, benim için her zaman özelsin.
0: Ya vallahi bilmiyorum, şarkının etkisinden de çıkıp sohbet etmek de zor. O zaman şunu soralım sana ya, biraz böyle bir muhabbet edelim.
2: Tabii,
0: nasıl olsun
2: buyurun
0: şarkılar?
2: Tabii, buyurun efendim. Hay hay.
0: Şimdi bir tane evladım var artık.
2: Ay evet.
0: Ondan biraz bahseder misin bize?
2: Olur. Bir oğlan sahibiyim artık. İnanılmaz bir şey. Yani insana başka bir kademe veriyor bu. Ben hep... abarttıklarını düşünürdüm işte, anne olunca şöyle oluyor, böyle oluyor ya, işte hayatın bir evresi falan. Gerçek abartsınlar. Önemli, abartılması gereken bir şeymiş. Çok seviyorum onu, iyi ki oldu. Çok da güzel bir zamanda geldi bana. Allah ömrünü uzun etsin, bize bağışlasın.
0: İnşallah, inşallah. Bu arada bir rahatsızlık da böyle ufaktan oluyor
2: evet,
0: arada.
2: Evet, o şu an ortalıkta...

0: Bir
1: dedi.
0: grip dolanıyor. Biz de ona. Bebek olduğu için atlatması çok zor. Ama iyileşeceğiz Demoç. Merak etme, iyileşeceğiz.
1: Bu arada Mersin'de yaşamaya devam.
0: Evet, ben Akdeniz'den kopamadım.
1: Memleketine bırakmam
0: Evet,
1: ben diyorsun.
0: yani büyük şehirlere gelemiyorum. Yaş 29 ama 65 yaşında gibiyim. Böyle köyü, toprağı, şeyi bırakamadım. Ben orada
1: Var
0: devam
1: mı bahçe
0: ediyorum.
1: filan?
0: Var, evet.
1: Ekip biçme de var.
0: Severim öyle şeyleri abi. Böyle domatesi öyle koparacaksın, işte maydanozu da öyle salataya doğrayacaksın falan. Seviyorum öyle şeyleri yani.
2: Zaten gelmedi hani öyle bir yaşantı varsa hiç gerek de yok.
0: Gelmeyeyim, değil mi?
3: Abi gel.
1: Ben niye buradayım?
0: Sen bizim köye gel abi.
1: Ya tam oradan çıktım geldim işte.
0: Buradan sonra konuşalım seninle.
1: Tamam,
0: Bizim
1: olur.
0: köye
1: Hay hay.
0: transfer edelim seni.
1: Kayseri'de yaşıyordu.
0: Biliyorum,
1: Tabii,
0: konuştuk.
3: Çok kısa bir zaman oldu bende abi İstanbul'a geleli.
0: Evet.
3: Tam olarak anlatılan tam
0: Nasıl
3: böyle.
0: peki, İç Anadolu'nun bağrından kopup
1: Tabii.
0: da İstanbul'a gelmek? O
1: Zor,
0: büyük bavulla geldin mi mesela?
1: Alışamadım ki yani.
2: Haydarpaşa'dan aldık.
3: Hala alışamadım ama yavaş yavaş alışacağız.
0: Oy,
3: İşimiz
0: alışırsın ya
3: burada.
0: hepiniz, yani gerçekten yaparsınız ya. Ben hiç öyle biri değilim de siz yaparsınız. O yürek hepinizde var yani. Büyük şehir çok zor.
1: Ya aslında aile olabilmeyi sağladıktan sonra hani o içsel
0: Nerede
1: mutluluğu
0: olduğunu
1: da
0: bir önemi yok
1: oluşturduktan sonra
0: biliyorsun.
1: gerçekten nerede olduğunun da çok önemi yok.
0: Evet.
1: Neticede İstanbul ne kadar zorlayıcı olsa da enteresan bir tutkusu var İstanbul'a.
0: Doğrudur,
1: Bir
0: evet.
1: bağlayıcılığı var. Ben de mesela şimdi Bodrum'dayız eşimle beraber orada. Ya,
0: Aa.
1: sürekli İstanbul'a geliyor. Duramıyoruz. Arada bir İstanbul'umuz geliyor. Dayanamıyoruz.
2: Sen İstanbul'a gelmiyorsun. Genelde hani Bodrum'a çok nadir gidiyorsun. İstanbul'dasın
0: Bodrumcu mu
2: yani.
0: oldun abi sen?
1: Ben de yaklaşık 6-7 senedir
0: Oh, ne
1: Bodrumcuyuz.
0: güzel.
1: Ama ben çok doğru söylüyor. Tam gönül rahatlığıyla Bodrum şeyini yaşayamıyorum.
0: Güzel. Hmm,
1: Eşim daha çok
0: bereketli.
1: istifade ediyor. Olsun
0: Aldık
1: bakalım.
0: inceyi.
1: Ya mutluluğumuz daim olsun. Böyle güzel müzikler üretelim de
0: Amin
1: sonra
0: inşallah.
1: gideriz
0: Bir şekilde
1: Bodrum'umuza.
0: bir araya geliyoruz. Kayseri'dir, Mersin'dir. Bir
1: Hı-hı.
0: şekilde Bodrum'dur. Geliyoruz bir araya
1: Geliyoruz,
0: yani. Böyle
1: geliyoruz.
0: olması önemli.
3: Müzik
0: Birleştirici olması.
3: bizi buluşturuyor.
0: Kesinlikle.
1: Sevgili Murat'la da enteresan bir tanışma hikayemiz var bizim.
0: Ne
1: Ona
0: o? Evet, çok merak
1: işte
0: ettim
1: paylaşmadık
0: onu.
1: şimdiye kadar.
0: İlkleri yaşıyor bugün program.
1: Şimdi biz evdeyiz. Eşim Filiz de işte bir şeyler dolaşıyor, bakıyor. Ne baktığını ben de bilmiyorum. Ben de başka şeylerle ilgileniyorum. Fatih bir bakar mısın dedi. Buyur canım dedim. Sen dedi hayatın boyunca böyle mi okumaya çalışıyorsun diye bana.
0: Yok artık.
1: Ya, hani senin okumaya çalıştığın yorum bu yorum mu diye. Çünkü ben bir dinledim. Dedim ki yok dedim ya
0: Müthiş
1: bu
0: ama.
1: dedim şey taklit yapıyor kesin dedim o değil. Yani mümkün değil çünkü o sırada canlı okuyor gözüküyor işte canlı
0: Aha.
1: yayın.
0: Ha,
1: Yok dedim
0: yayın.
1: yani insan canlı yayında bu kadar mı şey editlenmiş gibi.
0: Öyle ama.
1: Enteresan.
0: Müthiş.
1: Gerçek olduğunu anlayınca zaten ertesi gün Kayseri'ye bilet aldım ben hemen. Hemen
3: Evet,
1: neredesin
3: öyle
1: sen
3: oldu.
1: neredesin Kayseri'ye. Hop geliyorum ben.
0: Ama çok güzel bir birliktelik olmuş. Allah daim etsin.
3: Amin, amin.
1: Sohbete devam ederiz. O zaman şöyle
3: Devam
1: yapalım.
3: ederiz.
1: Bir eserde bizden sana hediye gelsin.
0: Ah tabii, memnuniyetle bekliyorum efendim. TRT'deyiz madem.
2: Sıradaki şarkımız söz ve müziği Atilla Alpsakarya'ya
3: Evet.
2: ait olan
0: Allah
3: Seven
0: sana
3: olmaz
0: rahmet
3: ki diyeceğiz.
0: eylesin.
1: Hadi bakalım.

0: Sen böyle söylersen hakikaten senin kadar seven olmadığına inandırırsın karşısındaki. Ben biliyorum. Bana söylesen ben inanacağım şu anda. Çok enteresan. Tam yurdum insanı ya. Şeyi bilmemesini de çok seviyorum bu arada. Hani ekranla bilmem neyle duygu taklidi diye bir şey. Girdi mi gerçekten o duyguya göre sonra da çıkartmaya çalışıyoruz. Tamam oğlum.
1: Biraz öyle oluyor abi. Zor çıkarıyorlar da böyle.
2: Çok güzel bir
1: şarkı
2: gerçekten.
3: Çok güzeldi evet abi. Ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim.
3: Seviyor musun anladık.
0: Diyoruz seviyorsan git konuş.
1: Ya şimdi seviyor oluştan daha öte seviyor oluşu da anlatmak da var ya hani bir. Ondan oluyor bu işler.
3: Onu anladık seven, biz onu net anladık. Abi.
2: Seven anlatabilir. Seven bir insan, seven bir kalp anlatabilir. Vay
1: kurban olsun. Teşekkür kardeşim.
0: Sevgi güzel be.
3: Evet ya.
0: Acısı da var ama işte o acıyı da sevmek lazım. Yani sevmeyi sadece böyle cicim zamanlarında sevmek diye bir şey yok. Hani demiş ya, en sevmediğini düşündüklerini de seviyorsan eğer sevmek sevmektir.

0: Hani biz şundan dolayı seviyorum dediğin zaman olmaz o. Evet. Her şeye rağmen seviyorum dediğin doğru. zaman o zaman işte o sevmek gerçek sevmek oluyor. Hepimiz erişelim.
1: İnşallah.
0: E peki ne söyleyeceksin şimdi bize?
2: Şimdi senin bestelediğin bir şarkıyı okuyalım. Ne dersin?
0: Olur. O zaman...
2: Dillere destan. Çok severim bu.
0: Yan benimliğimi istiyorsun.
2: Evet onu istiyorum.
0: O zaman sözleri...
2: Hocam onu çalamayayım. Ben onu istiyorum. Tamam. İşin özü. Ben onu söylemeye geldim. diye.
0: O zaman sözleri için de buradan sevgili Sıla evet, Gençoğlu'na evet. selam etmek gerekiyor. O da gerçekten harika yorumladı ve ama sözleri
2: beste,
0: efsanedir.
2: Beste müthiş abi, gerçekten.
0: Çok teşekkür ederim
2: çok
0: efendim. Çok
2: sarışsınız. Ellerine, kollarına, emeğine sağlık. Gerçekten çok güzel bir eser.
0: O zaman sizden dinlemeyi ben istiyorum ya böyle.
2: Ne diyorsun abi? Biz ikimiz güzel bir karma olabiliriz.
1: Bunu bir düet yapalım.
0: Düet yap.
2: Olur.

0: Ya harikasınız ya, gerçekten.
1: Ben de bir arada gaza geldim ama.
0: Güzel bir diziydi. Ekmek Teknesi'ydi galiba, böyle arada böyle Allah diye böyle.
2: Oh. Bu arada ben ilk kez okudum bu eseri.
3: Ben de.
0: Değil mi? Müthiş okudunuz
2: ya. Hayır, bayağıdır beraberiz ama yani bir fırsat olup da okuyamamıştım bu eseri. Kısmet. Vallahi
3: bugün çok güzel.
2: Vallahi bugün iyi bir kısmet.
0: Bence bu paylaşılır ve bu yorum şu.
3: Ama bu hele o göktuğun o zıplaması falan. Çok iyiydi.
0: Sen edebiyat öğretmeni değil miydin bu arada?
3: Geldik yine o konuya.
0: Vallahi planlayarak edebiyata girmedim. Ben edebiyatı çok severim de o yüzden.
3: Ben de çok severim.
0: Yani doğru mu konuşuyorum hocam
3: doğru
0: peki?
3: Doğru konuşuyoruz.
0: Teşekkür ederim. Evet. Bu arada ben de Turgay Fişekçi için sanki günümüzün Orhan Veli'si gibi hissederim. Olabilir. Çok evet. Sevdiğim bir şairdir. Yeni Türkü'de bir 14 senem var. Hı-hı. O dönemde çok güzel eserleri vardır. Vira Vira Demir Aldı Dünya gibi. Bir çalıştık, ortak çalışmalarımız da oldu. Onun sözleri benim bestem. Yani o dönem fark, abi sen Orhan Veli'nin devamı gibisin falan. Ya hep öyle diyorlar.
1: Alışmış o da.
0: Hakikaten biraz öyleymiş bakış açısı olarak en azından. Edebiyatı seviyoruz, matematiği de seviyoruz. Matematik de olsun ama edebiyatsız olmaz.
3: Kesinlikle.
0: Edebiyat demişken bu arada bizim böyle çok değerli ozanlarımız da aslında edebiyatçı sınıfına girerler. Hı hı. Çünkü onlar da düşünceyi ifade ediyorlar ellerine enstrümanlar alıp ve Nesim İçimen bunlardan en özeli ve kıymetlilerinden bir tanesiydi. Evet. Madımak'ta maalesef kaybettiğimiz değerlerimizden onun evladı bize miras olarak bıraktığı Mazlum Çimen abimizin müthiş melodileri vardı. Evet. Yedi Karanfil serisinde de çıkmıştı o enstrümantal olarak. Sonra o esere söz yazıldı.
2: Evet, Ömer Faruk Güney.
0: Ve bu eseri şimdi biz senden istirham
3: çok
0: ediyoruz.
3: Çok severim bu arada. Sürekli de okurum sahnelerde. Hı. Bayılırım yani.
0: Hadi o zaman, sıvayın kollayı.
3: Hadi söyleyelim.

0: Tuğçe ne iyi oldu.
1: Ay.
0: Geldin. Hatta Mersin'den kalktın, uçağa atladın, evet. Sırf bizim için geldin ve sonra geri döneceksin.
1: Değildi ama sizi gördüm işte. Ne mutlu oldum. Meksika oldum.
2: Çok sağ olun.
1: Çok değerlisiniz benim için.
0: Son bir final şeyini senden alalım o zaman.
1: Herkesi çok seviyorum.
3: Müthiş özet.
1: Herkesi çok seviyorum. Herkesle olmayı, yaşamayı çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bu dünya böyle bir yer. Eğlenmeye, gülmeye ve mutlu olmaya çalışalım. Deneyelim yani en azından. Mutlulukla kalın.
0: Evet sevgili dostlar. Haftaya bir başka Aşk ve Ötesi programından tekrar sizlere merhaba diyeceğiz. Sadece bu haftalık. Hoşça kalın.
2: Görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın.

Bu topraklar yaşıyor. Çalışıyor. Üretiyor. Bir millet doğuyor. Yürüyor. Koşuyor. Bir ritimle ayakta duruyor. Ama bu ritim yavaşlıyor. Evler sessizleşiyor. Okullar çocuk seslerini arıyor. Bir ülkenin ritmi insanla başlar. Aileyle köklenir. Nüfusla güçlenir. Türkiye'nin ritmi durmayacak. Hikayemiz yarım kalmayacak.

0: yeniden başlamışım gibi düşünüyorum. Her gece sahneye çıkarken yine aynı heyecanla çıkıyorum. O heyecandan hiçbir şey kaybetmiyorum.
1: O kaybolmuyor değil mi hala?
0: Asla. Ve en önemlisi yeni projeleri de yapmaya çok heyecanlı.

0: TRT Müzik ekranlarından herkese merhabalar. Bugün zarif yorumu, güçlü sesiyle müziğinize değer katan, çok sevdiğim, çok değerli bir sanatçı konuğum var. Sevgili İpek Acar bizlerle. Nasılsınız efendim?
1: İyiyim Irmak'cığım, sen nasılsın?
0: Çok teşekkür
1: Hayırlı uğurlu
0: ederim.
1: olsun programın.
0: Çok sağ
1: Çok
0: olun.
1: güzel geçsin. Ben de eski yuvam TRT Müzik'te
0: Evet.
1: olmaktan dolayı çok mutluyum.
0: Ben de aynı
1: Biliyorsun
0: şekilde.
1: İpek Yolu programı ile bayağı
0: Ne
1: bir
0: kadar da
1: TRT Müzik
0: güzeldi.
1: izleyicisiyle böyle kalp kalbe olduk. Şimdi senin programında tekrar herkese merhaba diyorum. Sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Çok sevindim senin de program yaptığına. Böyle güler yüzünle, güzel sesinle uzun soluklu olsun inşallah.
0: Çok teşekkür ediyorum güzel dileklerin için. Sorularımla başlamak istiyorum.
1: Oh hemen.
0: Müzikle maceranız nasıl başladı? Onu merak ediyorum.
1: Müzikle maceram tabii ki her müziği seven ve müziğin içinde olan insan gibi diyeyim. Hep çok küçük yaşlarda başlıyor bu niyeyse. O sevda Allah tarafından böyle kalbimize konduruluyor diye düşünüyorum. Gene çok küçücük yaşlardan itibaren hep böyle şarkı söylerdim. Hep değişik müzikler dinlemekten hoşlanırdım. İşte daha yaşım büyüdükçe daha farkındalıklarımla işte yarışmalara katılmaya başladım. Yarışmalarda birinci oldukça tabii bu benim şevkimi daha da
0: Motive.
1: arttırdı. Sonra en son katıldığım yarışmada 18 yaşındaydım o zaman. Liseyi bitirmek üzereydim. Orada birinci oldum ve orada ödül olarak işte Rax firması vardı o zamanlar, şimdi yok. Rax firmasında bir albüm ödülüydü. Ve işte o Rax firmasına gittim. Orada bir sözleşme imzalandı. Orada Atilla Şereftu ile tanıştım. Hızlandırılmış olarak anlatıyorum. Atilla Şereftu bana dedi ki senin işte çok muhteşem güzel bir sesin var. O dönem sadece İngilizce şarkılar söylüyordum. Hatta yarışmaya da işte İngilizce şarkılarla katılmıştım. Enteresan bir şekilde. Ben dedi seni birisiyle tanıştırmak istiyorum ve senin sesine çok güzel şarkılar yapabilecek ve

0: senin bu ülkede kıymetin değerini bilebilecek birisi olduğunu düşünüyorum deyip beni Kayahan'la tanıştırdı. Ve profesyonel müzik yolculuğum artı tabii ki Aslı Gönül'ümün değerli babası Allah rahmet eylesin. Nurlar içinde uyusun inşallah. Hem onun o güzel şarkılarıyla müzik yolculuğum devam etti. Hem de bir yandan da aile yolculuğu da başlamış oldu.
1: Biz de büyük ustamız Kayahan'ı buradan saygıyla ve özlemle anıyor olalım. Bu güzel sesinizden bir şarkı dinler miyiz şimdi?
0: Hadi dinleyelim. O zaman şöyle ilk müzik yolculuğumun ilk yarısını anlattım Kayahan dedik. Mor Menekşe söyleyelim mi? Hep
1: Lütfen.
0: birlikte kıymetli izleyenlerimizle
1: Çok mutlu
0: birlikte
1: olurum.
0: de Mor Menekşe diyelim.

0: Çok zarif bir yorumdu. Ağzınıza sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Ağzınıza sağlık.
1: İzleyicilerimiz de beğenmiştir.
0: Onları da çok sevgiyle, saygıyla tekrar selamlıyor olalım. Müzik yolculuğumuzda sizi dönüştüren şey nedir acaba?
1: Hayatın kendisi. Çünkü müzik de aslında hayat gibi. Yani müzik hayatla ilerliyor. Sen de biliyorsun ki hepimizin zor zamanlarında en çok tutunduğumuz bir şarkı vardır. Mutlu zamanlarımızda en çok tutunduğumuz bir şarkı vardır. Aklımıza o en mutlu olduğumuz tatil geldiğinde mesela hemen bir şarkı gelir. Uzun yolculuklarında hep
0: Neymiş?
1: şarkılar vardır. Yani hayatın kendisi müziği dönüştürüyor, müzik hayatı dönüştürüyor. İkisi tek yolda ilerliyor diyebilirim.
0: Peki 45'lerden 2000'lere hangi dönem böyle sizi yansıtıyor? Hangi şarkıları daha çok
1: Ben
0: söylemek?
1: eski şarkı

0: şarkıları çok seviyorum. Çok seviyorum. Ben hala bu müziğin yeni haline çok fazla alışamadım. Zaten yaptığımız yeni eserlerde de bu gözüküyor diye düşünüyorum. Şimdi Alper'le birlikte çok güzel işler yapıyoruz. Senfoni orkestrası eşliğinde çok güzel konserler yapıyoruz. Tabii onun bu klasik müziğe olan ilgisi ve büyük yeteneği beni de dönüştürdü işin açıkçası. Ben de müziğin daha çok o çok sesli haline kaydım diyebilirim. Bu şekilde yani hem klasik müzik tarafını çok seviyorum şimdi ama hem İngilizce'de de hem Türkçe'de de o eski 45'likleri ben hala dinliyorum. Sen de dinliyor
1: Ben de
0: musun?
1: dinliyorum, ben de seviyorum. Yani o müziğin tınısı beni böyle başka yerlere getiriyor. Bu hafif böyle bir cilvesi. Çok seviyorum 45'leri, işte 70'leri, 90'ları dinlemek.
0: Acaba hani duymadığımız, bilmediğimiz herhangi bir güzel bir şarkı var mıdır
1: Mutlaka var diye
0: diye
1: düşünüyorum
0: oluyor.
1: ben de, değil
0: Evet,
1: mi?
0: oluyor. Kesinlikle oluyor.
1: Peki, o zaman o güzel sesinizden mahrum kalmasak da bir şarkı daha mı alsak?
0: Alalım hadi eskilerden kime ne? Sana ne diyelim o zaman?

0: Şarkıyı söylerken böyle yaşadığını görüyorum.
1: Ay hep öyle değil miyiz gerçekten? Dinlerken de söylerken de yaşıyoruz. O kadar güzel hissettiriyor ki müzik hayatın her alanında
0: Kesinlikle öyle.
1: Irmak'cığım. Ben bakıyorum şimdi Alper'le oğlumuz daha 2 yaşında.
0: Maşallah.
1: Böyle bir müzik çaldığı zaman hemen enerjisi değişiyor. Hemen böyle bir sallanmaya başlıyor.
0: Ama
1: Daha çocuk aslında ne anlıyor? Acısı yok, bir şey yok ama müzikte anlıyor. Çok
0: genetik
1: enteresan
0: ama
1: değil mi?
0: annesi babası müzikle yoğrulmuş insanlar. Dolayısıyla da onun kanında da vardır diye düşünüyorum böyle bir müzik aşkı. Peki son dönemlerde böyle dinlemeyi çok sevdiğiniz bir şarkı var mı?
1: Son dönemlerde dinlemeyi çok sevdiğim şarkım yeni çıkacak olan şarkım diyebilirim. Sözü müziği Zeki Güner'e ait. Aranjesini Alper'im yaptı,
0: Ellerine
1: Alper
0: koluna
1: Kemancı. Evet.
0: sağlık.
1: Klibimizi Doğuş Subaşılar çekti yönetmenimiz. Görüntü yönetmenimiz de Furkan Şahin. Çok içime sindi benim. Çok güzel bir şarkı oldu. Vurdum Kendimi Yalnız'a adı. Aslında benden beklenmeyecek böyle ters köşe bir şarkı oldu ve klip de öyle. Farklı bir İpek görecekler klipte. O yüzden de çok hoşuma gitti. Şimdi ailecek evde hepimiz Aslı Gönül İngiltere'de, işte Ömer, Alper biz aile olarak yaşıyoruz. Babaannemiz,
0: Maşallah.
1: anneannemiz hep birlikteyiz.
0: Saygılar gönderelim. Ellerinden öpüyoruz
1: Hepimiz
0: yolculuğunda.
1: ailecek o şarkıyı dinliyoruz şu an. Favori şarkımız o.
0: Müthiş. Şöyle ön planda her ne kadar biz gözüksek de arka planda çok emek veren bir ekip oluyor. Senin de
1: Kesinlikle.
0: ekibin öyledir diye düşünüyorum. Onların da buradan ellerine kollarına sağlık diyelim. Ve bu güzel şarkıyı bizle buluşturursan biz de böyle dinleyebilirsek çok mutlu olurum.
1: Çok yeni çıktı şarkımız. 7 Şubat benim doğum günümde. İlk defa burada sizlerle
0: Ne
1: birlikte
0: mutlu bana.
1: söyleyeceğim. İlk defa TRT Müzik izleyicisiyle buluşacak. Umarım çok beğenirsiniz.
0: Heyecanla
1: Hadi
0: bekliyoruz.
1: buluşturalım.

0: Hayırlı uğurlu olsun.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Ben böyle yaşanmışlıkları hissettiren şarkıları gerçekten çok seviyorum. Ve şarkıdaki de kendim düşerim, kendim ağlarım lafı beni biraz böyle etkiledi. Çok da güzel yorumlamışsın.
1: Teşekkür ederim.
0: Umuyorum böyle yolu çok çok açık olur şarkının.
1: İnşallah beğenilir.
0: Ama böyle dediğin gibi gerçekten ters köşe. Hani çok dinlemeye alışkın olmadığımız bir
1: Evet.
0: şarkı. Çok yakışmış ama.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Düzenlemesi için de Alper Bey'i
1: Alper'cime çok teşekkür
0: tebrik
1: ediyorum.
0: ediyorum.
1: Eksik olmasın, beni hiçbir şeyde kendi işlerinin de çok yoğun olmasına rağmen sağ olsun beni hiç yalnız bırakmıyor.
0: Sağ olsun.
1: Teşekkür ediyorum ona da buradan.
0: Biz de teşekkür ediyoruz. Sahne sizin için bir heyecan mı yoksa artık keyif alarak yaptığınız bir şey mi?
1: Hem heyecan hem keyifli. O heyecan hiç bitmiyor, bitmesin de zaten. Ben o sahneye çıkmadan önceki o tatlı telaşı, tatlı heyecanı çok seviyorum. O olmasa zaten işin tadı da olmaz diye düşünüyorum. Ama çok da keyifli aynı zamanda. Çok seviyorum. O izleyiciyle, seyirciyle o etkileşimi, iletişimi, o göz göze bakışmayı, onların o yüreğini yüreklerimizde anlamayı hepsi çok güzel oluyor tabii ki. Konserler çok keyifli.
0: Kesinlikle öyle. Peki sahneden önce böyle yapılan bir ritüel, bir rutin var mıdır? Yani.
1: Dua ederim ben. Ben çok dua ediyorum. Normal hayatımda da yani hep böyle aklıma bir şey gelir hemen okur üflerim. Evlatları da öyle. Sahneden önce de mutlaka benim bir özel ettiğim bir dua var. 11 tane ondan okuyorum, öyle çıkıyorum sahneye.
0: Müthiş. Şimdi ben de bir şarkı söylemek
1: Ay,
0: isterim.
1: senin güzel sesini ne
0: Kırk
1: zaman
0: beşlerden, sonlardan.
1: dinleyecektim ben de.
0: Teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir şarkı söyleyeyim.
1: Bekliyoruz heyecanla.

0: Çok sevdiğim de bir şarkıdır bu.
1: Evet, çok güzel. Halen de dinliyoruz hepimiz.
0: Ben de severek
1: Söylüyoruz da
0: sahnede de
1: dinliyoruz.
0: söylüyorum.
1: Aa, evet.
0: Sahnede böyle nasıl şarkılara yer verirsiniz onu da merak ediyorum biraz.
1: Gönlüme giren tüm şarkıları sahnede söylemekten çok hoşlanıyorum. Ben aslında hiçbir zaman müziğe trend gözüyle bakmıyorum. Sadece kendi gönlüme yakın, kendi istediklerimi yapmayı tercih ediyorum. Yani hani öncesinde böyle tutar mı tutmaz mı, acaba bunu mu çıkarsak, şunu mu çıkarsak gibi bir telaşım yok nedense müzikte. Ve bu şekilde olmasından da mutluluk duyuyorum işin açıkçası. O yüzden hep kendi sevdiklerimi yapıyorum ve tabii ki repertuar olarak da sevdiğim şarkılar her zaman repertuarımda oluyor.
0: Bize ve dinleyicilerinize de o da mutlaka geçiyor diye düşünüyorum. Peki arabesk duyabiliyor muyuz sahnede sizden yoksa?
1: Valla bende öyle bir yetenek yok. Olsa
0: Estağfurullah.
1: tabii ki duyardınız mutlaka diye düşünüyorum. Ama böyle her şeyi yaparım gibi ne derler ona? Bunu bir daha şey yapayım. Her şeyi yaparım gibi bir iddiam yok. O yüzden hiç o arabesk tarafına girmiyorum. Ama dinlemeye bayılıyorum. Yani çok yetenekli insanlar var, çok yetenekli çocuklar var. Öyle sesler duyuyorum ki böyle arabesk şarkıları çok güzel söyleyen. Ben de tabii ki her arabesk sever gibi dinlemekten çok büyük keyif alıyorum. Ama söylemem gerekirse gene tabii kendi tarzımda söylüyorum. O gırtlaknameleri falan bana biraz zor geliyor arabeskin.
0: Bence işte bir denense çok da güzel söylersin diye düşünüyorum. Birlikte bir düet paylaşalım mı
1: Hadi çok
0: dinleyicilerimizle?
1: güzel olur. Benim için de çok heyecan verici. Seninle şarkı söylemek. Haydi bakalım.

0: Ellerinize sağlık. Orkestramıza da çok teşekkürler.
1: Sağ olsunlar. Ellerine
0: Ne
1: kollarına
0: güzel bir beddua değil mi? Sen de sevilme emi.
1: Yıldız Tilbe gerçekten çok değerli bir üstad. Birçok şarkısına da programımızda yer verdik. Böyle gelen değerli konuklarımız tabii ki onların şarkılarını söylemek istiyor. Buradan saygıyla analım. Bence Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük söz yazarlarından ve bestecilerinden biri diye düşünüyorum. Kendisini zaten hepimiz de öyle düşünüyoruzdur diye düşünüyorum. Peki, müzik dışında böyle size iyi gelen, dinlendiren şey sanıyorum ki aslında cevabı biliyorum ama nedir?
0: Şu anda müzik dışında inan ki seyircilerimizi de biraz güldüreyim. Vakit kalmıyor. Yani çünkü Ömer'le o kadar çok haşır neşirim ki yani böyle dinlendirilecek kendime bir şey yapmaya inan vakit olmuyor. Sadece çalışmak ve onunla eğlenmek, oynamak. Şimdi artık yavaş yavaş böyle işte hamur oynuyoruz, bir şeyler çiziyoruz. Zaman zaman kendi sosyal medyamdan da
1: Paylaşabiliyoruz.
0: paylaşıyorum onu. Bayılıyor. Onun ayrı bir fan kitlesi var yani.
1: Çok
0: Sevenleri var.
1: lokum gibi
0: Çok lokum.
1: maşallah değil mi?
0: Sokağa çıktığımızda da herkes öyle. O da zannediyor ki bütün herkes onu tanıyor. Çünkü sokağa çıktığımızda sevenlerimiz sağ olsunlar hep Ömer, ay canım diye hani
1: Canım.
0: seviyorlar onu. Başka yani bir şeye vakit kalsın da istemiyoruz zaten ailecek. Şimdi en büyük zevkimiz onu büyütmek. Bir de böyle aradan çok vakit geçtikten sonra biraz geç de anne olunca. Şimdi Aslı Gönül'le biz arkadaş gibi büyüdük. Aslı Gönül şimdi 25 yaşında oldu. İngiltere'de doktorasını yapıyor fizik üzerine, hadron fiziği üzerine. Ama ne dersen hani hadron fiziğini biraz anlatır mısın dersen anlatamam. Hep onu o da anlatıyor bana ama sonra anlamadığını biliyorum diye ben de evet ama sen anlat gene de diyorum. Şimdi o çok büyüdü. Sonra böyle aileye çok uzun zaman sonra bir bebek gelince tabii hepimizin hayat kaynağı oldu, hayat neşesi oldu. Onunla bir tekrar büyüyoruz diyeyim.
1: Çok tatlı da bir bebek. Allah ona böyle güzel ömürler bahşetsin inşallah.
0: Amin. Bütün evlatlara, bütün
1: Amin.
0: evlatlara inşallah güzel bir dünya olsun, barış olsun, huzur olsun, evlatlarımız mutlulukla büyüsün. Tek dileğimiz o.
1: Kesinlikle öyle. Evet, bugün yine TRT Müzik ekranlarındaydık. Yine müzik konuştu. Çok zarif, hanımefendiliğiyle beni büyüleyen, sesiyle de hepinizin çok çok sevdiği İpek Açak konuğumdu. İyi ki geldin. Ayaklarına sağlık. Yani çocuk olduğu için çok zorlandığını da biliyorum. Ama ona rağmen burada olduğun için kendimi de çok şanslı hissediyorum. Çok teşekkür ederim
0: Çok
1: Üstad.
0: teşekkür ediyorum ben de. Eksik olma. Benim için de çok çok keyifliydi. Seni görmek de çok keyifliydi.
1: Teşekkür ederim.
0: Kıymetli izleyenlerimizle birlikte yine gönül gönüle olmak da çok güzeldi benim için. Hepsine kocaman kocaman sevgilerimi gönderiyorum. TRT Müzik ailesine kocaman sevgilerimi gönderiyorum. Çok teşekkür ediyorum beni ağırladığınız için.
1: Ben teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık. Ayrıca bu kadar usta müzisyenlerle aynı stüdyo paylaşmaktan ötürü çok büyük gurur duyuyorum. Onları da çok çok teşekkür ediyorum kendilerine. Benim için çok değerliler. Her birinizin gönlünden öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Haftaya yine yeni bölümde güzel konuklarımla görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: şiirleri yazmaya devam.
1: Evet, inşallah. Ben aslında hikaye yazıyordum çok fazla. Ama sonra şarkı sözü yazmaya devam ettim. Aslında bu sözümün bir bestesi de var. Yakın zamanda da bunu single olarak çıkartmak istiyorum.

0: Efendim en derin sevgi ve saygılarımızdır. Sizleri selamlıyoruz. Bir Gönül Penceresi programına tekrar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz.
1: Efendim TRT Müzik ekranlarına hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Yine harika bir repertuarla Gönül Pencerenizden nameler sunacağız sizlere. Tabii ki benim çok kıymetli şefim Umut Hoşgör ve orkestrası eşlik edecek bize. Ben alkışları duyuyorum Alpçim, sen de duyuyorsun değil mi?
0: Evet.
1: Ekran başında.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Yine her zamanki gibi çok heyecanlıyız efendim. Sizlerle birlikte olmaktan dolayı. Evet.
1: Segah'la başladık. Bugün biraz böyle daha sanat müziği, daha hafif başladık değil mi?
0: Evet.
1: Yine öyle devam edelim
0: Hacı
1: mi?
0: Arif
1: Dinleyicilerimiz
0: başladık.
1: Şöyle koltuklarına yaslansınlar.

0: Ağzına sağlık Meslemcim.
1: Çok teşekkür ederim Alpçim.
0: Harikasın.
1: Ne kadar zarif, değil mi?
0: Sözler muhteşem.
1: Sözler
0: Karacaoğlan.
1: Muhteşem. Eser muhteşem.
0: Evet. Yine efendim, muhteşem bir düet var sırada,
1: evet,
0: zannedersem.
1: Bizden ayrılmayın diyoruz TRT Müzik ekranlarından. Gerçekten gönül penceresinde bu akşam muhteşem eserler var. Vallahi ben çok merak ediyorum.
0: Bu
1: Alpin
0: konuda mütevazı olamayacağız zannedersem.
1: Evet, gerçekten repertuarımızla ilgili hiç mütevazı olamayacağız. Çok çalışıyoruz. Tabii ki benim çok kıymetli şefim Umut Hoşgör de inanılmaz çalışıyor.
0: Çok teşekkür
1: ona
0: ediyoruz.
1: Kocaman alkışlarınızı duyar
0: sevgili
1: gibiyiz
0: Umut
1: efendim.
0: Sevgili Umut Hoşgör'e.
1: Gerçekten öyle. Evet, bir Yeşilçam şarkısı okuyalım yine.
0: Burukacı.
1: Çok seviyoruz biz. Burukacı.
0: Güfte Türkan Şoray.
1: Türkan ablamıza, Türkan
0: Beste.
1: Şoray'a buradan sevgiler, selamlar efendim.
0: Bestesi de Teoman Alpay'a ait. Gurbet içimde bir ok, her şey bana yabancı.
1: Buyurun.

0: Efendim, muhteşem orkestramız.
1: Ağzına sağlık Mehsemciğim.
0: Gönlüne sağlık arkadaşım.
1: Evet.
0: Sıra kimde? Bende mi?
1: Bende zannedersem.
0: Sende mi? Aa, evet. Nasıl güzel
1: sevgili
0: bir şarkı var sırada.
1: Cancağızım.
0: Kim istedi bu şarkıyı?
1: Gökçe Arslan'ın bir isteği. Ne zamandır istiyordu?
0: Gökçe'cim, senin için okusun bu güzel şarkıyı benim kardeşim.
1: Canım eşim. Güzel kızım, güzel aile. Ah, sizler benim için geliyor bu şarkı. Sen hep beni mazideki halimle tanırsın.
0: Dinliyoruz efendim.

0: aşkla okunan şarkılar başka oluyor.
1: Evet efendim.
0: Bence.
1: Çok mu belli oldu?
0: Çok belli oldu. Gerçekten çok belli oldu.
1: Umut'cum, baştaki Taksim için çok teşekkür ediyorum.
0: Ellerine sağlık.
1: Hepinizin ellerine sağlık. Saygıdeğer Sazen'de kardeşlerim.
0: Ne kadar şanslıyız değil mi?
1: Evet.
0: Onlarla böyle güzel şarkılar okumak bizim için çok kıymetli.
1: Hiç bitmesin istiyoruz okurken.
0: Hiç bitmesin istiyoruz.
1: Böyle güzel
0: gerçekten
1: bir eşlik, böyle güzel bir refakat.
0: Gözyaşım da saklısın, ağlayamam ben diyoruz.

0: Harikasın Mehsemciğim. Elinize
1: Ellerinize
0: sağlık
1: sağlık.
0: arkadaşlar.
1: Muhteşem şarkı gerçekten.
0: Sevgili Zekai Tunca abicim.
1: Zekai
0: Allah
1: abicim.
0: size sağlık, afiyet versin.
1: Allah
0: Başımızdan
1: başımızdan
0: eksik
1: eksik
0: etmesin
1: etmesin.
0: efendim.
1: Gerçekten nasıl güzel. Ben böyle şarkılar okuyunca biraz başka bir aleme gidip geliyorum.
0: Ama maşallah her
1: Herhalde
0: eseri güzel.
1: seyircimize de yansımıştır diye düşünüyorum, değil mi?
0: Yansımıştır, yansımıştır.
1: Çok güzel şarkı.
0: Umut'cum, sizin bölüm
1: Evet
0: geldi.
1: efendim, buyurun Umut Bey.
0: İstersen
1: Sayın şefim.
0: esenizi sen takdim et.
1: Ben provada dinledim, öncelikle söylüyorum. Bu gece muhteşem.
2: Vallahi dersimize çalıştık.
3: Biraz daha şöyle dön ister.
1: Buyurun efendim.
2: Dersimize çalıştık. Orhan Gencebay üstadımızın eserini icra etmeye çalışacağız. Tövbe. Orhan Baba'ya selamlar, saygılar.
1: Dinliyoruz.
0: Zevkle dinliyoruz Umut'cum.

0: Coşkun
1: Allah
0: abicim,
1: Allah.
0: gönlünüze sağlık.
2: Bu nasıl bir
0: Coşkun
2: icra
0: Sabah'a buradan sevgiler, selamlar. Nasıl güzel bir beste. Okudum,
2: maşallah.
0: Bitti. Çok
2: muhteşem
0: şükür.
2: Okudun.
0: Puanı oradan alacağız.
2: Yaktın,
0: bilmiyoruz efendim.
2: Yani
0: alkışları bizim. Buradan duyuyoruz ama tabii ki Instagram adreslerimize birçok mesaj geliyor biliyorsun.
2: Biliyorum.
0: Oralardan tebrikleri alıyoruz efendim.
2: Alıyoruz.
0: Siz de alıyorsunuz.
2: Yine Instagram adreslerimizi bu programda okunmasını istediğiniz şarkıları bize mesaj olarak gönderirseniz onları biz de okuyoruz efendim ve okumaya gayret ediyoruz programda.
0: Çok severek okuyoruz, hem de sizlerin istediği şarkılar olduğu için biz çok severek okuyoruz efendim. Evet Alpçığım, sırada ne var?
2: Sırada benim çok sevdiğim bir türkü var.
0: Ah ne kadar güzel. Tarz değiştiriyoruz.
2: Evet.
0: Sen renk türküleri olsun. Harika okuyorsun.
2: Estağfurullah. Estağfurullah.
0: Umut'cum öyle değil mi ama türküleri çok güzel okumuyor mu?
3: Her şeyi çok güzel söylüyor.
0: Yani bizim repertuarı yaparken her şeyi çok güzel okuyor. Sen de çok güzel çalıyorsun.
2: Her şeyi çok güzel
0: teşekkür
2: söylüyorsun.
0: Ederim.
2: Körler
0: ama
2: sağırlar birbirine
0: ağırlar oldu. Ama gerçekten repertuar yaparken biz Umut'la özellikle Alp'e hemen bir türkü yazıyoruz oraya, değil mi Umut?
2: Damar eserleri de Mehsem Hanım'a bırakıyoruz.
0: Onlar senin izninle efendim. Alp hocam.

0: İzin vermezse okumuyoruz repertuvarda.
1: Sizin izniniz de oluyor. Harikasınız arkadaşlar. İyi ki sizlerle birlikteyim. Sizleri
0: biz
1: çok seviyorum.
0: Biz de öyle Alp'cim. Biz de öyle. Zevkle dinliyoruz seni. Ne okuyorsun
1: demem
0: bize?
1: Demem benim gamlı yastı gönlüme. Ben Allah bir Allah. Selvi boylu yardan ayrıldım.
0: Allah Allah.

0: Biz bu repertuar yaparken neredeydik acaba, ben bilmiyorum.
1: Acılı bir şeyler yiyorduk
0: ama herhalde. Biraz acılı bir repertuar olmuş gerçekten ama çok güzel. Ben çok keyif aldım, bilmiyorum.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Dinleyicilerimiz de izleyicilerimiz de herhalde bizle beraber böyle oturmuşlardır, çaylarını almışlardır. Bizle beraber bu türküleri, şarkıları okuyorlardır diye düşünüyorum. Sen ne diyorsun?
1: İnşallah efendim. Sizlerle birlikte olmak.

0: Çok güzel.
1: Ben biraz hareketlenmek istiyorum.
0: Hay hay meslem.
1: Müsaade ederseniz
0: Yakışır
1: Alp Hocam.
0: bu türküden sonra.
1: Sözler Aysel Gürel. Müzik tabii ki bizim büyük Sezen Aksu'muz. O bizim için çok kıymetli.
0: Hürmetler Sezen
1: Hürmetler
0: Hanım'a.
1: buradan Sezen Hanım'a. Onun çok sevdiğim bir şarkısını ilk defa seslendiriyorum ben.
0: Evet.
1: Yine heyecanlıyım.
0: Bir rüya görür gibi seninle bulutlara
1: Evet. Değer
0: uçtum.
1: mi hiç?
0: Değer mi hiç?
1: Ekranları başında da çok seviyorlar biliyorum bu şarkıyı. Hadi birlikte
0: Zevkle dinliyoruz
1: okuyalım. Çok
0: Meysem.
1: teşekkürler.

0: Gerçekten
1: Elinize
0: harikasınız.
1: sağlık,
0: Umut
1: arkadaşlar.
0: Hoşgör ve orkestrası efendim. Ne kadar güzelsiniz. Vallahi. Programın sonuna geldik mi?
1: Evet.
0: Ne diyorsun?
1: İki orta, bir sade.
0: Bize müsaade.
1: Bize müsaade.
0: Allah'a ısmarladık diyoruz. Sevgiler, saygılar sunuyoruz efendim.
1: Sizleri çok seviyoruz efendim. Allah'a emanet olun. Furkan, Esra ve...
0: Atay'ı buraya davet ediyoruz.
1: Sahneye davet ediyoruz.
0: Benim öğrencilerimi buraya alalım ve son şarkımızla bitirelim. Hoşça kalın, sevgiyle kalın efendim.
1: Allah'a ısmarladık efendim.
0: Buyurun.

0: Sufizm'de müzik sadece eğlence veya arka plan sesi değildir. Arayış içindeki kişiyi manevi aydınlanma yolunda ilerleten bir araçtır. Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nun ilk yetenekli ve bilgili müzisyeninden tambur sanatçısı Musa Kazım Tığlıoğlu ve neyzen Ahmet Safı Mızrak ile görüşeceğim.
1: Mevlana ve müziğin bağlantısı senden duymak istiyorum.
2: Mesnevi'de Hazreti Mevlana, mutribe yani çalgıcıya, müzisyene bazı görevler yüklüyor. Diyor ki, ey mutrip, bize gönüller açan kıssalardan bahset. Bizim sırlarımızı söyle ey mutrip, çalgıcıya, müzisyene diyor.

Türkistan'dan Rumeli'ye programımız için Macaristan Bugaç'ta Büyük Türk Kurultayı'ndayız. Hepinize Macaristan'dan Bugaç'tan merhabalar. Hey.

0: yeniden başlamışım gibi düşünüyorum. Her gece sahneye çıkarken yine aynı heyecanla çıkıyorum. O heyecandan hiçbir şey kaybetmedim.
1: O kaybolmuyor değil mi hala?
0: Asla. Çok ve önemli. En önemlisi yeni projeleri de yapmaya çok heyecanlı.

yüce dağların önü, güneşin yüzü Taşkent. Binlerce yıllık tarih, Özbekistan'a başkent. Güzel ziynet eşyası, özümde Özbekistan. Güzellikler içinde görenler olur hayran. Hilal'in yoldaşıdır can 12 yıldız. Candan, yürekten kardeşleriz biz.

soyumuz, töremiz, birdir kanımız. Özbekistan, Türkiye bizim canımız. Merhabalar, ben Orhan Çakmak. Türkistan'dan Rumeli'ye programımız için Özbekistan'ın başkenti Taşkent'teyiz. Taşkent'ten merhabalar.

0: Özbekistan'ın kültürünü, sanatını, geleneksel müziğini sizlere sunmak üzere gerçekten çok güzel bir atmosferde değerli sanatçı arkadaşlarımızın oluşturduğu Şükrana grubuyla birlikteyiz. Onlar Özbekistan'ın kültürünü, sanatını, geleneğini yaşatan gençlerden oluşan çok güzel bir grup. Çok teşekkür ediyoruz onlara. İlk gerçekten çok güzel bir eser icra ettiler. Efendim enstrümantal olarak bir potpori icra ettiler. Efendim merhabalar.
1: Merhaba.
0: Çok güzel bir grup. Gerçekten muhteşem eserler icra ediyorsunuz. Birazdan size döneceğim ama önce bir sağ tarafa dönmek istiyorum. Hemen değerli yine sanatçı arkadaşımıza. Sizi tanıyalım istiyorum.
2: Ben okula okuyorum. Yunus Recep İnam'daki okula okuyoruz.
0: Evet.
2: 4. kurs talebesiyiz.
0: Evet.
2: Şükrana gruptayız.
0: Evet. Özbekistan'ın geleneksel müziğini icra ediyorsunuz değil mi?
2: Evet.
0: Evet. Bu enstrümanın ismi ne peki? Tam
2: Dutar.
0: Olarak?
2: Dutar. İsmi Dutar.
0: Evet. Herkes herhalde Dutar çalıyor aşağı
2: yukarı. Herkes Dutar çalıyoruz.
0: Bu şart mı peki? Bizde de konservatuvarlarda hani mesela mutlaka bir enstrüman çalmak şartı vardır. Sizde de öyle mi?
2: Evet, bizde öyle.
0: Ekip olarak yani grup olarak daha çok nerelerde müzik icra ediyorsunuz?
2: Grup olarak Paris, Fransa'da, Paris'te müzik icra ediyoruz.
0: Yani bütün Avrupa'ya gidiyorsunuz.
2: Evet, Avrupa'ya.
0: Farklı şehirlere gidiyorsunuz.
2: Evet.
0: Daha çok halk konserleri yapıyorsunuz o zaman. Halk konserleri yapıyorsunuz.
2: Halk konserler yapıyoruz.
0: Toplumlar kültürleriyle yaşar. O yüzden çok kıymetli bir şey yapıyorsunuz. Özbekistan'ın kültürünü müzikle yaşatıyorsunuz. Bu kültürün devam etmesi gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz.
2: Çok teşekkür
0: Bu çalışmaların
2: ederim.
0: Devamını diliyoruz. Efendim hemen sol tarafıma dönüyorum. Değerli solistimiz, sanatçımız Firuze Hanımefendi bize Özbekistan'ın yine geleneksel müziğinden bir eser icra edecekler. Hangi eseri okuyacaksınız?
1: Ben Alensin güzel eserini okudum.
0: Peki buyurun.

0: Qaş astı de qap qara, şaxla gözün de.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel söylediniz. Gönülden ve yürekten okudunuz. Devamını diliyoruz.
2: Rahmet.
1: Özbekistan'ın müziği yaşasın, kültürü yaşasın, sanatı hep kıyamete kadar yaşasın inşallah
2: rahmet,
1: diyoruz.
2: İnşallah.
1: Ben arkadaşlarıma sorduğumda hangi şarkıyı, türküyü okuyalım Türkiye'den diye sorduğum zaman kendileri enteresan bir şekilde hemen Erzurum Çarşı Pazar türküsünü okumak istediklerini benimle birlikte söylediler. O zaman müsaade ederseniz hep birlikte bir Erzurum Çarşı Pazar türküsünü Özbekistan'ın bu güzel atmosferinden sizlere seslendirelim.

Sarı Gelin türkümüzün malumunuz hikayesi çok hüzünlü ve bütün Türk dünyasına sirayet ettiğini, bütün Türk dünyasını etkilediğini, Özbekistan'da bizlerden istenmesini

0: bakaraktan anlıyoruz. Efendim Sarı Gelin'den sonra tekrar ben değerli sanatçımız, solist arkadaşım Firuze Hanım'a dönmek istiyorum. Firuze Hanım yine Özbekistan'ı bize anlatacak, Özbekistan'ın güzelliklerini bize tanıtacak güzel bir eserle bizlerle birlikte olacak. Hangi eseri okuyacaksınız?
1: Ben hazır. Sakkınamay Saftikaran eserini okuyacağım.
0: Peki buyurun.

0: Yüzlerce yıllık tarihi eserlerin içerisinde geleneksel müziği yapmak, dinlemek, çekmek gerçekten çok büyük keyif. İnsana çok büyük mutluluk veriyor. Firuze Hanım'a çok teşekkür ediyoruz bu güzel icrasından dolayı. Bütün hayatı boyunca inşallah geleneksel müzikle hemhal olmasını ben temenni ediyorum. Ki Azerbaycan'ın, Özbekistan'ın, Kazakistan'ın, Kırgızistan'ın, Türkiye'nin kültürü, sanatı hep yaşasın, var olsun. Çok teşekkür
1: i̇nşallah.
0: Ederim. Sağ olun.
1: Teşekkürler.
0: Sevgili izleyenler, şimdi sırada çok değerli bir solistimiz, sanatçımız var. Kendisi Türkiye Türkçesini de çok güzel konuşuyor. Bize çok güzel bir eser icra edecek. Onu da davet etmek istiyorum. Firuze'ye teşekkür ediyorum. Mohi Çehre hanımefendi, buyursunlar. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
2: Geldiniz.
0: Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. Siz bize hangi eseri okuyacaksınız acaba bugün?
2: Okuyacağım eser, ben 18 yaşımdayken ustazımdan öğrenmişim. Onu şimdi biz Farengiz'le yazmışız. Çok evet. Senedir birlikte söylüyoruz. Bugün
0: sözleri size ait yani.
2: Yok, Hamza Hakimzade Niyazi sözü.
0: Müziği mi size ait? Yazmışız,
2: müziği de benim.
0: Yazmışız derken çalışmışız
2: tek,
0: demek.
2: Yani,
0: çalıştınız, anladım. Çalıştınız. Çünkü yazma bizde biliyorsunuz. Müziğin sözünü yazma anlamına
2: kaydettik
0: geliyor.
2: Kaydettik demek istedim.
0: Evet, peki buyurun.

Orta Asya'nın incisi, medeniyetlerin merkezi, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te genç kardeşlerimizle kültürü, sanatı, kardeşliği paylaştık. Kalbimiz sımsıcak ayrılıyoruz. Müzikle kalın, hoşça kalın.

Siz ne ayvan biz ne örgüley ayvan yemez mu? Ortası da Çinli örgüley ravan yemez mu? Kelesiz u ketesiz bir söz demeysiz. Bu hammasi yürek kevirgiley arman emas mu? Bu hammasi yürek kevirgiley arman emas mu? Tog' darcha ming yil o'rgilay umr ko'rurmu? Shoxsin sazargar o'rgilay kumush qilurmu? Zargarni qilgani o'rgilay kumush bo'lurmi? Bilib qo'ygan ko'ngil o'rgilay juda bo'lurmu? Hey, sizni ayvon bizni o'rgilay ayvon emasmi?

0: Benim adım Tünay Kemal Das. 8 yaşındayım. Antalya'da yaşıyorum. Müzikle ilgileniyorum. Keman ve piyano çalıyorum ama ana enstrümanım keman olacak. Bugüne kadar 20 tane beste yaptım. Ben de ileride büyük bir konser yönetmek isterim. Büyük bir orkestra ama sadece iki enstrüman olmasını istemiyorum.
1: Tatlı Notalar bugün TRT Müzik'te.

0: Çok genç ama çok yetenekli bir konuğum var. Başarıları yaşının üzerinde. Mert Çodur bizlerle beraber.
1: Yaraları kendim sardım. İstemedim hiç yardım.
2: Sanatçılara internet üzerinden, mail üzerinden, yapım şirketlerine durmadan mailler, mesajlar. Abi işte bana yardım edin, şöyleyim, böyleyim, kendimi anlatıyorum. Ben bunu yapıyorum, şunu yapıyorum, şarkı söylediğim ses kayıtlarını atıyorum diye diye bütün şu anda çalıştığım sanatçılar dahil olmak üzere herkesle aslında kendim bir şekilde kontak kurdum yani.
1: Al beni yatına derman ol.
3: Melike ile Müziğin Ritmi bugün TRT Müzik'te.

da aklımız, fikrimiz geçmişte. Geçmişi özlüyoruz. Bu da çok doğal. Geçmişi özleyip de TRT'nin o birbirinden iddialı müzik eğlence programlarını özlememek olur mu peki?

0: Nerede o eski programlar dediğinizi duyar gibiyiz. Nerede olacak ki? TRT arşivinde güven ve huzur içinde hepsi. Biz o unutulmaz programları arşivden evlerinize getiriyoruz.
1: İyi akşamlar sevgili seyirciler. Müziğimizin dününü ve bugününü örneklemek amacıyla oluşturduğumuz programlarımızdan birinde daha sizlerleyiz. Bu düşünceyle dün ve bugün arasında bir köprü kuran, geçmişten aldığı değerleri sanatçı kişiliğinde özümleyerek ortaya yepyeni ürünler koymayı başarabilen bir konuğu var programımızın. Gerek ses icracısı ve gerekse bestekar olarak yıllardır kendisini dinlemeye alıştığımız Sayın Zeki Müren.
0: Yapımcılığını Kahraman Afyonoğlu'nun, yönetmenliğini ise Erşan Başbuğ'un üstlendiği Hoşsa'da birbirinden değerli konuklarıyla izleyenlerin hafızasındadır. Gelin hem bu yapımı birlikte hatırlayalım hem de programın en özel konuklarından olan Zeki Müren'i analım.

1984 yılında ekrana gelen Hoşsada, müzik dünyasının en büyük seslerini buluşturmuş izleyiciyle. Zeki Müren de bu özenle hazırlanan programa katılarak sevenlerine unutulmaz dakikalar yaşatmış. Sanat Güneşi hem yaşam öyküsünü anlatıyor programda, hem de sevenlerine evinin kapılarını aralıyor.

0: ömür boyu sürecek. Gözlerimde tütecek. Bir sevgi istiyorum.
1: Sesiyle sahnelere getirdiği yeniliklerle, plak, konser ve filmleriyle sanat dünyasında silinmez izler bıraktı Zeki Müren. 200'ü aşkın bestesi ve repertuarındaki 4000 kadar eserle gönüllere dokundu. Biz niye anlatıyoruz ki? Sanat güneşimiz zaten hayatını anlatıyor bu programda. Ondan daha güzel, ondan daha akıcı anlatamayız ki biz.
2: 1931 yılının 6 Aralık Cuma sabahı ezanlar okunurken Bursa'da Hisar semtinde Orta Pazar Caddesi'ndeki 30 numaralı iki katlı ahşap evde doğdum. Babam kereste tüccarı Kaya Müren, annem Hayriye Müren'dir. Başka kardeşim yok, tekim. İlkokulu Bursa Osman Gazi İlkokulu'nda bitirdim. Ortaokulu yine Bursa'da, Tahtakale'de ikinci ortaokulda tamamladım. Sesimin güzelliğini ilkokuldaki öğretmenlerim keşfetti ve okul müsamerelerinde bana başrolü vermeye başladılar. İlk rolüm bir çoban rolüydü. Etrafımda kızlar dönüyordu ve kepenek giymiş olarak aralarında şarkı söylüyordum. İlk rolüm budur, hayatımdaki ilk rol. Ortaokulu bitirdikten sonra Bursa bana adeta dar gelmeye başladı. Büyük şehre taşmak arzusuyla yanıyordum. Büyük şehir tabii ki İstanbul'du. Babama rica ettim ve İstanbul'da Boğaziçi Lisesi'ne yazıldım. Boğaziçi Lisesi'nde Leyli talebe olarak okuduğum sürece İstanbul'daki üstadlardan ders almaya başladım. Daha evvel ortaokuldayken Bursa'da Tamburi İzzet Gerçeker hocamdan şarkılar geçmeye başlamıştım. İstanbul'da tatil günlerinde, yani cumartesi, pazar ve çarşamba günleri öğleden sonraları merhum Üstad Şerif İşli'den, merhum Üstad Refik Fersan'dan, merhum Üstad Agapos Alyanak ve merhum Kirkor Efendi'den nota, usul dersleri aldım ve şarkılar

geçtim, repertuvarımı genişlettim. Lise son sınıftayken ilk plağımı doldurdum. Bir Muhabbet Kuşu. Şükrü Tunar'ın, merhum Şükrü Tunar'ın bestesiydi. İlk plağım olan Muhabbet Kuşu'ndan hemen sonra, ki zannediyorum 15 gün arayla, İstanbul Radyosu'nun açtığı sınava girdim. 186 kişiden bir tek zannediyorum ben kazandım naçizane. Zannediyordum ki önce bir stajyerlik devresi geçireceğim, sonra mikrofonu verecekler. Böyle olmadı. Sınavdan 10 gün sonra rahmetli üstadımız Refik Fersan Beyefendi beni telefonda aradılar. Ve şöyle konuştular. Oğlum, 1,5 saat zarfında bir nota dosyanı kap ve radyoya koş. Seansına rahatsızlığı nedeniyle gelemeyen bir hanım sanatçının yerine 45 dakikalık seansı bana vermişlerdi. Büyük bir heyecanla Hicaz dosyamı kapıp radyoya koştum. İlk okuduğum şarkı, her zahmı ciğer suze devakar aranılmaz, açsan da ciğergahını yare yaranılmaz. Son okuduğum türkü o seansta, hem okudum hem de yazdım, yalan dünya senden bezdim. O dakikalar nasıl geçti anlatması imkansız. Bir asır kadar uzun, bir salise kadar kısa. Spiker Sayın Tarık Gürcan'dı. Ve seansın sonunda programına rahatsızlığı nedeniyle gelemeyen Perihan Altındağ Sözeri'nin yerine Zeki Müren'i dinlediniz diye programı kapattılar. Radyoya telefon yağmaya başlamıştı. Ve ilk tebrik eden de değerli sanatçımız, çok saygı duyduğum Sayın Hamiyet Yücesesti. O hafta radyoya birçok istek mektubu, istek telefonu yağmış ki bir hafta sonra ve ondan sonraki haftalar cumartesi geceleri 45 dakikalık emisyonları bana vermeye başladılar. O zaman İstanbul Radyosu ne yazık ki yalnız Marmara bölgesinden rahatça dinlenebiliyordu. İlk plağım olan Muhabbet Kuşu beni tüm Anadolu'ya tanıttı.

Hoş Seda izleyicilerine evinin kapılarını açan Zeki Müren, o çok ünlü sahne kostümleriyle karşılıyor sevenlerini. O yalnızca benzersiz sesi, eşsiz yorumu ve bestelediği eserlerle değil, tasarladığı bu kostümlerle, sahnelere getirdiği yeniliklerle de sanat güneşi. Bunları da anlatacak elbette. Biz şimdilik bu güzel şarkıya verelim tüm dikkatimizi. Bir Demet Yasemen. En sevilen Zeki Müren eserlerinden.

Ve o yıl Güzel Sanatlar Akademisi'ne kaydoldum. İmtihanla alınıyordu akademiye talebeler. Kazandım ve girdim. Akademiyi birincilikle bitirdim. Biraz övünmek gibi oluyor ama diplomalarım daima birincilikledir. Yedek subay diplomam buna dahil efendim. Akademi son sınıftayken ilk filmim olan Beklenen Şarkıyı çevirdim. Bu filmin dublajını da kendim yaptım. Ve Beklenen Şarkı da benim bestemdi. Filmin içindeki diğer bestelerden bazıları da bana aitti. 1955'te akademiyi bitirdikten sonra sahne konserlerim başladı. İlk önce 1955 yılının 26 Mayıs gecesi ki bir bayrama rastlıyordu. Küçük Çiftlik Parkı'nda sahne konserlerime başladım. Herkes 4 sene beni merak etmişti radyodan. Kimdir, nedir? O zaman şimdiki gibi basın organları da yok. Sanatçıları tanıtacak veya çok az miktarda. Ve büyük bir rağbetle konserlerimi sürdürdüm. Sahnede giydiğim ilk beyaz frak, ilk bordo smokin ve papyonuma işlettiğim küçük bir inci birçok söylentilere yol açtı. Fakat bugün birçok sanatçı bunu tatbik ettiğine göre demek öncülüğünü yaptığım için memnun olmam gerekiyor. Bu arada sahneye bazı yenilikler getirmeye çalıştım. Mesela halka daha yakın olmak için, arkadaki masalara daha yakından hitap etmek için podyum denen, T denen sahne çıkıntısını ben rica edip müessese sahibine yaptırdım. Dolayısıyla el mikrofonu kullanmam gerekti. Çünkü kordonsuz bir mikrofonla arkalara doğru uzanamazdım. Arkamda bir dekor olmasını istedim ve yaptılar. Sahneye renkli ark ışıklarını vurdurtmak ilk bana nasip oldu naçizane. Ve kostümlerimde büyük değişiklikler yaptım. Mesela smokinden yakaları işlenmiş bir kostüme geçtim. Bir sezon sonra Türk motifleriyle bezenmiş ki bunları naçizane kendim çiziyordum. Başka bir smokin giydim. Ondan sonra daha fazla renkli, işlemeli, modern desenli kostümler giymeye başladım. Yine konserimin başında siyah bir smokin kullanıyordum. Sonraki şarkılarda 4-5 kostüm değiştirmeye başladım. Sanatçı kendini eskimeden yenilemelidir. Benim prensibim bu oldu efendim. Bir

Her yıl bir film çeviriyordum ve gazino konserlerim devam ediyordu. 1957 yılında yedek subay olarak askerlik görevimi yaptım. İlk 6 ay Ankara Piyade Okulu'nda, ikinci 6 ay İstanbul Harbiye Temsil Bürosu'nda ve üçüncü 6 ay Çankırı'da teğmen olarak askerlik görevimi tamamladım. 1965 yılında akademide ve daha sonra yaptığım resimleri 3 şehirde sergiledim. İstanbul'da Olgunlaştırma Enstitüsü'nde, Ankara'da Fransız Kültür Derneği'nde, İzmir'de Yumlu Galerisi'nde resimlerimi, desenlerimi sergiledim halkımıza ve o yıl şiir kitabı çıkardım. Kitabımın ismi Bıldırcın Yağmuru. İçinde 100'e yakın şiirim var naçizane efendim. 4 sene evveline kadar sahne konserlerim devam etti. Fakat bir gün bir kalp spazmı geçirdim. İlk spazm Kuşadası'nda başıma geldi. İkincisi Paris'te sıcak bir sinemadan Şanzelize'ye çıkınca ve havası çok soğuktu. İkinci bir spazm geçirdim. Tabii ki doktorlar sahne konserlerini yasakladılar.

Zeki Müren Güzel Sanatlar Akademisi mezunu. Sanat yaşamı önce müzikle, sonra da renklerin ve çizgilerin dansıyla zenginleşmiş. Resim ve desen çalışmalarını açtığı sergilerle sanatseverlerle buluşturmuş. Şarkıya eşlik eden, görüntülere fon olan bu desenler de sanatçının kendi çizimleri. Dinlediğiniz bu eserde yine bir Zeki Müren bestesi. Hayat bazen tatlıdır, sevenler kanatlıdır.

0: Alo, buyurun efendim.
1: İyi akşamlar.
0: İyi akşam.
2: Neyle mi görüşüyorum?
0: Evet efendim, ben Deniz'im.
1: Affettim, özür dilerim. Birkaç soru sorabilir miyim size?
0: Estağfurullah, buyurun efendim.
1: Zeki Bey, şimdi günlük yaşantınızı nasıl devam ettiriyorsunuz?
0: Efendim, çok az uyuyorum. 4 saat uyku bana yetiyor. Kahvaltı etmiyorum. Sabah jimnastiği yapıyorum. Mart'tan bu yana doktorlar mecbur etti biraz da. Önce havalar müsait olduğu zaman Belgrad ormanlarında 5 kilometre falan yürüyordum. Şimdi tabii ev idmanlarına önem veriyorum. Pedal çeviriyorum, kürek çekiyorum ve bel kemeriyle masaj yapıyorum efendim. Sonra telefonlara cevap veriyorum. Gelen mektupları cevaplandırmaya çalışıyorum. Resim isteyenlere resim imzalıyorum. Öğle yemeğinde rejim yemeği yiyorum. Yani özel hazırlanmış perhiz yemekleri. Öğleden sonra günlük işlerimle uğraşıyorum. Akşamüstü muhakkak bir sauna alıyorum ve masajımı oluyorum. Sonra evime dönüyorum. Yine perhiz yemeğimi yiyorum. Çok az ve kısıtlı bir gıda rejimi bu. Akşam devamlı arkadaşlarımla beraber olmak için bir kulübe çıkıyorum bazen. Bazen video seyrediyorum. Kendi filmlerimi seyretmek çok hoşuma gidiyor. Çoğunun videosu var bende kaset olarak. Ve televizyondaki dizilerin beni enterese edenlerini izliyorum. Ondan sonra da herkes gibi ilaçlarımı alıp yatıyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun Zeki Bey.
0: Estağfurullah efendim. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar.

0: hayal girmesin.
1: Dinlediğimiz bu Zeki Müren bestesinin güftesi Sabih Gözen'e ait. Zeki Müren'in 200'ü aşkın bestesinden yalnızca biri. Onun şarkılarını böyle unutulmaz ve eskimez yapansa hislerinin derinliği, duygularını ifade edişindeki incelik ve içtenliği. Zeki Müren'i sanat güneşi yapan da zaten tüm bunlar değil mi? İçtenlik, emek, özen, özveri ve sevenleriyle kurduğu empati.

0: görüp sevmesin. Günde yüzlerce mektup almaktayım. Bu mektuplar bana şevk veriyor, kuvvet veriyor, ilham veriyor. Hepsi birbirinden samimi, hepsi birbirinden güzel. Çeşitli şeyler soruyorlar, dertlerini bana açıyorlar. Onun için sekreter tutmadım hayatımda. Soruyorlar, niçin bir sekreterin olmadı şimdiye kadar diye. Burada arz edeyim sizlere, bana sırrını açan birçok aile oldu. Bana güvenerek dertlerini anlatan birçok kişi var. Bir sekreter tutsaydım, yani mektupları kendim okumasaydım da başkası okusaydı, günün birinde o yazılanlar duyulabilirdi. Ve şöyle düşünürlerdi mektup yazanlar. Zeki Müren bizim sırrımızı başkasına anlatmış derlerdi. Onun için vakit bulduğum zaman mektuplara kendim cevap vermeye çalışıyorum efendim.
1: Poçtada adlı yapımda hem yayımlandığı dönemin hem de günümüzün ve geleceğin sesleri yankılanmış. 1984 yılında yayınlanan programı bugün izleyince bir kez daha anlıyoruz ki baki kalan bu kubbede bir hoş sadaymış. Biz o ölümsüz seslerin yankılarına tutunuyoruz işte. O seslere saklanıyor anılarımız, yaşanmışlıklar.

0: Hoşsa da birbirinden özel konukları, biyografik içeriği ve konukların seslendirdiği unutulmaz eserlerle 1984 yılının en sevilen yapımlarından. Tekrar görüşünceye kadar hayatınızda geçmişin seslerine ve müziğe yer açın. Hoşça kalın.
1: Efendim, şöhret bana yüce halkımızın teveccühleriyle büyük alkışlarını kazandırdı. Elbette ki bu meyanda maddi durumumu kazandırdı. Ve yıllarca eksilmeyen halkın artan sevgisini kazandırdı. Her şey karşılıklıdır. Ben de çok sevdim, çok saydım dinleyicilerimi, izleyicilerimi. Mukabilinde bedelini kalbimle ödedim maalesef. Kalbim yoruldu ve bu olay 25 sene süren sahne stresinden ileri geliyor dedi doktorlar bana. Ve 4 senedir de sahnelere veda ettim. Kalbimi verdim. Çok şey aldım ama kalbimi verdim efendim. Kimsesizlerin kimsesiziyim. Kimsesizim. Yalnızların yalnızıyım. Yalnızım. Dertlilerin dertlisiyim. Dertliyim. Aşksızların aşkıyım, aşıkım. İsmim Mesut, göbek adım Bahtiyar. Mesut Bahtiyar'dan şarkılar dinlediniz.

0: şiirleri yazmaya devam.
1: Evet, inşallah. Ben aslında hikaye yazıyordum çok fazla. Ama sonra şarkı sözü yazmaya devam ettim. Aslında bu sözümün bir bestesi de var. Yakın zamanda da bunu single olarak çıkartmak istiyorum.

0: TRT Müzik ekranlarından gönül dolusu sevgiler, selamlar. Ben Deniz Toprak, hemen yanımda sazın, sözün, gönlün ustası, kıymetli hocam Erol Parlak ve birbirinden kıymetli müzisyen arkadaşlarımızla beraber sizleri türkülerle dertleşmeye, gönül diliyle muhabbete davet ediyoruz. Aşk Gözünden programı başladı efendim. Merhaba hocam.
1: Merhaba sevgili Deniz. Öncelikle bu güzel icra için seni tebrik ediyorum. Sesine, gönlüne sağlık. Kıymetli orkestra arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum. Emeklerine sağlık. Uğur Akutbay.
0: Eserin künyesine
1: solo
0: de.
1: Solo için teşekkürler. Eser Muzaffer Sarı Sözen Hoca'nın Haydar Bayçın'dan derlediği bir Manisa türküsü. Bu Kırmızı Buğday türküsü. Çok sevilen, çok bilinen, her kuşakta yeniden tazelenip gelen bir eser. Bugün de biz izleyicilerimizle paylaştık. Kıymetli izleyicilerimize biz bugün de birbirinden değerli, renkli, güzel eserler hazırladık. Türküler, deyişler, oyun havaları, birbirinden coşkulu eserler paylaşacağız. Hep beraber anı yaşayacağız.
0: Evet, repertuarımızda neler neler var. Gönül telinize dokunacağız. Şimdi söz susar, gönül konuşur. Şiir Fuzuli, müzik Erol Parlak. Beni candan usandırdı.
1: Evet, 16. yüzyılda yaşamış Fuzuli, şair Fuzuli'nin, bütün Türk dünyasında bilinen çok büyük şair Fuzuli'nin, ki Azerbaycan dilinde, Farsça ve Arapça dilinde eserler verdi. Bugünlere kadar ulaşan çok büyük etkiler yaratmış bir şair Fuzuli. Onun çok bilinen bir şiiri var. Beni candan usandırdı. Bu birkaç formda seslendirildi.
0: Mesela,
1: evet, farklı farklı eserler olarak seslendirildi. Ben de onu halk müziği dilinde, bizim Türk halk müziği dilinde olsun istedim. Çok güzel bir şiir çünkü. Bir şey çıktı ortaya. Umuyorum sizler de, kıymetli izleyicilerimiz de beğenirler. Onların beğenisine sunuyoruz.
0: Siz yaparsınız da beğenmez miyiz hocam?
1: Estağfurullah.
0: Buyurun lütfen.
1: Arkadaşlar birlikte hareket edelim. Eşlik ederseniz sevinirim.

0: Aşk sabırdır, aşk bekler ve bazen yıllar geçer ama yar dönüp bir kere bile bakmaz. Fuzuli sormuş, biz de asırlardır soruyoruz. Beni candan usandırdı, cefadan yar usanmaz mı? Benim için çok kadim sözler, hepimiz için. Siz de o kadar güzel yorumlamışsınız ki kendi duygularınızla bize, yani çok geçti yüreğime.
1: Çok
0: Yüreğinize
1: teşekkür
0: sağlık
1: ederim.
0: hocam. Teşekkür
1: Yakışmış
0: ederim.
1: mı söz
0: Çok
1: müzik
0: yakışmış.
1: birbirine?
0: Benim çok sevdiğim bir şiir.
1: Evet.
0: İnanılmaz güzel olmuş. Şiir dedik. Ben şiirle devam etmek istiyorum
1: Evet.
0: müsaadenizle.
1: Arkadaşların da ellerine sağlık.
0: Evet.
1: Burak Utbay.
0: Arkadaşlarım zaten hepsi birbirinden müthiş. Aşık Seyrani'nin bir şiirini okumak istiyorum ben de sizlere
1: Evet.
0: hocam müsaadenizle.